Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor, sensizliğe imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim.

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına sarılıverecekmiş gibisin.

İyi haftalar, iyi haftalar bütün dinleyenlerimize. Mutlu, güzel bir hafta başlangıcı diliyoruz. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, 12 Ekim tarihini yazmaktayız. Kolay gelsin tüm dinleyenlerimize, çalışmakta olanlar, gece vardiyasında olanlar, sabırlar. Sanıyorum birazdan işi bırakacaksanız şimdiden sizlere geçmiş olsun diyebilirim. Herkese kolay bir gün, kolay bir hafta diliyoruz. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar, hoş geldiniz.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor Metropol FM'de. Güne ısınma hareketleri yapıyoruz. Güzel şarkılar dinliyoruz. Şu an bu şarkıları dinlerken yollarda arabaların direksiyonuna parmaklarıyla ritim tutanlar, sizlere de gönderiyoruz tabii ki bütün şarkıları. Orada burada aksaklık var mı trafikte? Haftanın ilk gününde onu da yine bana yazarsanız sevinirim. Şu an trafiğin rahat olduğu dakikalar ama orada burada belki bir kaza veya başka bir problem varsa bize bildirin. 0-30-217-970-71 bizim WhatsApp ve aynı zamanda tabii ki stüdyo telefon numaramız. Güzel bir hafta, kolay bir hafta diliyoruz. Hoş geldiniz, ben Serdar.

0: yeter ki sen gel istersen.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Guten Morgen, merhabalar. Haftanın ilk günü. Bakalım bu hafta bizlere neler getirecek? Hafta sonu neler oldu? Gündemde neler var? Bunlara da göz atacağız birazdan. Türkiye haberlerini de, Türkiye'de de neler oluyor, neler bitiyor? Bunları da tabii ki sizlere aktarıyoruz yayın akışımızda değerli Metropol FM dinleyenleri. Şu an nerelerdesiniz? Ne yapıyorsunuz? İşe başlamış olanlar var. Özellikle benim aklıma hep erken işe başlayanlar dediğim zaman aklıma hep fırıncılar geliyor. Ekmek dağıtımı yapanlar geliyor. Onlar hepimizden erken uyananlar, erken kalkanlar. Tabii gece işe gidenler var. Akşam saat 10'da iş başı yapıp da sabah 6'ya kadar çalışanlar var ama hani gece yatıp da erkenden sabahın en erken uyananları bence fırıncılar ve ekmek dağıtanlar. Onlara özellikle buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Bizleri doyuruyorlar, bizlere ekmek getiriyorlar, ekmek hazırlıyorlar. Onların yeri tabii ki özellikle erken uyananlar deyince aklıma hep geliyorlar. Onlara buradan kocaman selamlar, hayırlı işler diliyorum. Merhabalar herkese, ben Serdar.

zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla başlıyoruz yeni haftaya, yeni güne. Trendyol Süper Ligi'nde haftanın maçlarına bakacağız, Bundesliga'ya bakacağız. Biraz sonra son durum ne? Türk futbolunda Montella gidecek miydi, kalacak mıydı? Bununla ilgili tartışmalar vardı. Arda Turan'ın ismi anılıyordu. Neler yaşandı, neler oldu? Hepsi Metropol FM'de sizlerle olacak birazdan. Güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Günaydın herkese. Guten Morgen, Guten Morgen. Eine schöne Woche wünsche ich. İyi haftalar tüm dinleyenlerimize. Günlerden pazartesi. Bir hafta sonunu daha geriye bıraktık. Ve yeniden iş haftası, iş günleri başladı. Günlerden pazartesi, haftanın ilk günü, haftanın zor günü. 12 Ekim tarihini yazıyoruz. Günlerden bir sonbahar günü. Termometreler bugün en fazla 17-18 dereceye kadar yükseliyor. Yarın gece soğuk bir gece olacak. Artık bu 2026-2027 kış sezonunun ilk soğuk gecesi diyebiliriz herhalde buna yayın bölgelerimizde. Termometreler doğuda, mesela Berlin'de ve kuzeyde, Bremen'de, Hamburg'da 4-5 dereceye kadar gerileyebilecek. Şu an bulunduğunuz yerlerde hava sıcaklığı nasıl, onu da bize gönderebilirsiniz kıymetli dinleyenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Metropol FM burası. Guten Morgen.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Devam ediyoruz. Sevgiler, selamlar herkese. Merhabalar. 030-217-9071 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Trafikte durum nedir? Var mı bir aksaklık, bir problem? Hemen bize bildirin. 030-217-9707-71. Günaydın.

0: Yaşanacaksa yaşanacak Gülşen ve Murat Boz'la devam edeceğiz birazdan. Önemli gelişmeler var, onu hatırlatmak isterim. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Yemen'de bulunan Husi saldırılarına ortak tepkiler geliyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Enternasyonel Uluslararası Havalimanı'na saldırılar gerçekleştirildi. 12 kişi hayatını kaybetti ve 300 kişi yaralandı. Bu tabii ki şu an dünyanın gündemindeki bir numaralı konu haline geldi değerli Metropol FM dinleyenleri. Bundan bahsedeceğiz biraz sonra, ayrıntılar az sonra Metropol FM'de.
1: Ein neuer Sound von Metropol FM. This is Radio 901. Absolut

Kör Aşık Seda Bakan, günaydın bütün dinleyenlerimize. Bütün dünya nefesini tuttu, yine gözlerini Orta Doğu'ya dikti. Çünkü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki uluslararası havalimanına cumartesi günü Suudi Arabistan'ın güneyindeki yer alan Yemen'de bulunan Husilerden, İran tarafından desteklenen Husiler tarafından bir saldırı gerçekleştirildi ve 13 kişi hayatını kaybetti. 300'den fazla insan yaralandı. Kıymetli dinleyenler, dün de yine bir saldırı oldu. Havalimanına yaralanmalara yol açtığı bildiriliyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı açıklaması geldi. Hemen Türkiye'den, Pakistan'dan ve aynı zamanda Mısır'dan da açıklamalar geldi. R4 ülkeleri bu saldırıyı kınadı. Değerli Metropol FM dinleyenleri, hayatını kaybedenler arasında bir de Amerikan vatandaşı var. Acaba Amerika bu gerginliğe, bu gerilime girer mi? Burada en yakın müttefiklerinden biri olan Suudi Arabistan'a yapılan bu saldırılara yoksa kayıtsız mı kalır? Bununla ilgili de tabii ki kafalarda oluşan soru işaretleri var. Amerika bu konuda birazcık çekimser davranıyor diye yorumlanıyor değerli Metropol FM dinleyenleri. Tabii bu Husiler aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın en dar noktasını da kontrol ediyor. Yani uluslararası petrol piyasasında bu gelişmeler de yine fiyatları bir tık daha yukarı çekti. Hafta sonundan beri değerli dinleyenler, onu da yine söylemiş olalım. 6.33 yaptık saatlerimizi. Gelişmelere bakmaya devam edeceğiz. Yine çok enteresan, hafta sonunda ilginç haberlerden biri. Amerika ile Rusya arasında bir dizel anlaşması yapıldı. Biz petrolü koklarken

0: Yüksek Sadakat ve Kafile, günaydın, iyi haftalar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi ve Rusya'nın Amerika ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda bir anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Evet, önemli bir haber, hafta sonundan beri bu konuşuluyor. Milyonlarca ton Rus yakıtı küresel piyasalara aktarılacak. Trump ve Putin görüştüler. Rusya'nın Amerika ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Amerikalı yetkililer Rusya menşeli dizelin satışı, teslimi, gemiden boşaltılması ve ithalatı dahil ilgili işlemlere Nisan ayına kadar izin vermiş ve Truth Social hesabından konu hakkında paylaşım yaptı. Trump ve Putin'le yaptığı görüşmenin çok başarılı geçtiğini söyledi. Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, Kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda bir anlaşmaya varıldığı ifadesi kullanıldı. Ayrıca Rusya'nın buna ek olarak da dizel rafinelerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetti. Tabii bu özellikle Amerika'daki tüketiciye ve çiftçilere yarayacak diyor Trump. Almanya'dan da bu anlaşmayla ilgili açıklamalar geldi. Almanya'nın ilk açıklaması "Wir haben das zur Kenntnis genommen" oldu değerli dinleyenler. Gördük, haberimiz var ve kara kara düşünüyoruz anlamına geliyor bu. Sonra bir açıklama daha geldi. Dün geldi bu açıklama. Avrupa Birliği ve Almanya özellikle Rusya'ya yönelik yaptırımlarını bir tık daha arttıracak diye, savaşın başlamasından bu yana en sert yaptırımlar olacak diye açıklamalar geldi. Öte yandan Ukrayna'ya yönelik yardımlar da devam ederken yapılan oylamalarda, yapılan anketlerde insanların bu yardımların artık biraz daha azaltılması konusunda hemfikir olduğu ortaya çıkıyor. Almanya, özellikle Almanya, Ukrayna-Rusya savaşı başladığından beri Ukrayna'ya 100 milyar euro yardımda bulundu. Bunun da yine altını çizelim. 6.40 oldu bizim de saatlerimiz. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Teoman ve Şebnem Ferah, iki yabancı. Günaydın. Günaydın.

0: harika Nefis Teoman ve Şebnem Ferah, iki yabancı. Soğuk bir hava var. Havalar daha da soğuyacak. Yarın sabah mesela Berlin ve çevresinde sabah bu saatlerde 3-4 derece olacak hava sıcaklığı. Gece bayağı soğuyacak. Dolayısıyla dinleyenlerimize de sizin orada bulunduğunuz yerlerde hava sıcaklığı nasıl diye sordum. Mesajlar da geliyor. Bir de şey dedim. Fırıncılar çok erken uyanıyor dedim. Hemen yo biz de erken uyanıyoruz. Sadece fırıncılar değil diye beni topa tutanlar. Tır şoförleri de erken kalkıyorlar abi diye gelen bir mesaj. Teşekkür ediyoruz. Kaçta uyanıyorlar? Bir de sen kimdin kardeşim, onu da yaz. İsimlerinizi yazınız lütfen. Başka Sevgi yazmış. Her sabah sizin yayınınızla işe gidiyorum. İşe başlamak güzel oluyor diyor. Hayırlı işler. Kolay gelsin sizlere. Kamil Çetin, ondan da sesli bir mesaj var. O da diyor ki ben de diyor balığa gidiyorum diyor. Bu saatte balık mı olur? Ya da bu saatte mi gidilir balığa? Öyle mi oluyor? Pek anlamam bu işlerden ama. Balığın saati oluyor değil mi? Var mı öyle bir şey? Kamil Bey.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar Serdar Bey. Ben Kamil. Vallahi sabah sabah sadece fırıncılar değil, ben de balığa gidiyorum inşallah. Hayırlı yayınlar.
0: Rastgele diyelim o zaman. Ne balığı abi bu? Bu soğukta suya falan düşme ha. Abi o da güzel. Hani şöyle düşünüyorsun. Gece uykunu bırakıp sabahın o saatinde uykunu bırakıp balığa gitmek. O da ilginç bir şey. Hayatta gitmem. Ayşe yazmış. Biz B4G çalışanları da gece saat 1.30'da kalkıyoruz. Bizi unutma diyor. Otobüs mü kullanıyorsun? Urban mı kullanıyorsun? Toplu taşıtlarda çalışıyormuş Berlin'de. Mahmut yazmış. Tuttingen'den burası 5 derece diyor. Ogersheim'den yazmış diğer bir arkadaşımız. Burası şu an 6 derece diye bir mesajda ondan. Başka Bremerhaven'den Nihal yazmış. Burada 7 derece. Sabah saat 4'te işe başlıyorum ben diyor. Bütün erkencilere, bütün sabahçılara kolay gelsin. Hayırlı işler. İyi haftalar diliyoruz.

0: Serdar Ortaç sor. Günaydın, merhabalar. Özcan yazmış, Özcan Doğan. Mainz'da şu an hava sıcaklığı 5 derece diyor. Gel Özcan, gel.
1: Gel, iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Hamburg'dan da Süleyman yazmış, diyor ki ben de sabahları çok erken uyanıyorum, kalkıyorum. Ich bin Lokführer. O fırıncıları sence kim işe götürüyor? Biz de onları işe götürürüz. Biz daha erken uyanıyoruz diyor. Hadi geçin kavga edin orada. Hadi bakayım. Kim daha erken kalkıyor diye kavga edelim. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum. Başka kimler erken uyanıyor? Gökay yazmış. Merhabalar. Başka? Ali Giysen'den yazmış. Serdar diyor. Burası şu an diyor 4 derece diyor. Frankfurt Havalimanı'ndan yazmıştı az önce bir dinleyicimiz. Burası da 3 derece diyordu. Kış geliyor artık. Yavaş yavaş kendini hissettiriyor soğuk havalar. Faris yazmış. Taksi şoförleri de çok erkenci. Şu an Hamburg'dayım ama 6,5 derece. İyi yayınlar dilerim diye bir mesaj da ondan. Bütün erkencilere, bütün sabahçılara kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işleriniz olsun efendim. Radyolarınızda en güzel şarkıları sizlere göndermeye devam ediyorum. Önce küçük bir ara verelim, ondan sonra yine buradayız. Guten Morgen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM,
1: senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Mehmet yazmış. Abi biz de, Mehmet Ali pardon, biz de erken uyanıyoruz. Erken gidiyoruz işe diyor. Saat 3'te kalkıyoruz abi diyor. Bütün erkencilere Carlos.
1: Buyur abi.
0: Bütün erkencilere sıcak demli çay.
1: Hemen abi.

Emine yazmış. Eiskratz Saison ist eröffnet diyor. Başladı mı? Buzlanma oldu mu? Araç camlarında bile. Habt ihr schon Eis gekratzt?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babit Büchner. Die CDU kämpft nach drei verlorenen Landtagswahlen um ihre Glaubwürdigkeit. Heute endet eine zweitägige Führungsklausur in Berlin, bei der die Partei einen Weg aus der Krise sucht.
2: Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Kanzlerpartei. In bundesweiten Umfragen liegt die CDU inzwischen bei unter 20%, ein historisches Tief. Generalsekretärin Hoppermann hatte erklärt, man wolle die CDU wieder näher an die Lebenswirklichkeit der Menschen heranführen. Das fordern auch die Chefs der Landtagsfraktionen der Union. Die Menschen erwarten einen Politikwechsel, den sie im Alltag spüren, erklärte ihr Vorsitzender Sebastian Lechner aus Niedersachsen. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Donald Trump hat verkündet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe ihrer Energieanlagen verzichten. Laut Kiew hat Moskau seine Attacken aber fortgesetzt und ein Heizkraftwerk getroffen.
3: Erst vor rund 4 Wochen hatte Trump behauptet, Moskau und Kiew würden die Angriffe auf die Energiesektoren einstellen. Doch die angebliche Vereinbarung hielt keine 24 Stunden. Und auch diesmal scheint am Versprechen nicht viel dran zu sein. Selenskyj sagte kurz darauf, er wisse gar nichts von der Einigung. Aber der Ukrainer verspricht, wenn Putin seine Angriffe auf Energieanlagen stoppt, will Selenskyj dem Beispiel folgen. Aus Washington, Jan-Christoph Freibert.
1: Im September war es in Europa weiter ungewöhnlich warm und trocken. In Westeuropa gab es zusammen mit dem September 2023 den wärmsten September seit Beginn der Aufzeichnungen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. Die Temperatur lag 2,5 Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Copernicus erwartet, dass die Temperaturen wegen des Wetterphänomens El Niño weltweit auch bis zum kommenden Jahr hoch bleiben. Und zum Sport. Der SC Freiburg ist neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat am Abend mit 2:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Vorher hatte sich Köln ebenfalls mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt. Dabei gab es heftige Fankrawalle und das Spiel musste einige Minuten unterbrochen werden. Gladbacher Fans hatten Leuchtraketen in die Kölner Zuschauerränge geschossen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıda sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. Dört ülke saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti, Riyad yönetimine destek verdi. Tokat'ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 3000'e yaklaştı. Şikayetlerin nedeni henüz kesinleşmedi. İçme suyu numuneleri inceleme için Ankara'ya gönderildi. Sonuçlar açıklanana kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemek yapımında kullanılmaması istendi. Bugün okullara bir gün ara verildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı ağır kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Savcılığın son açıklamasına göre 26 yaralı hastanelere sevk edildi. İlk bulgular otobüsün Akhisar gişelerini kaçırdıktan sonra geri manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği yönünde. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı İvyan adlı kimyasal tanker makine arızası sebebiyle Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Mürettebatın demir atmasıyla gemi kıyıya ulaşamadan durduruldu. Boğaz trafiği güvenlik sebebiyle bir süre iki yönde askıya alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle birlikte yatırımcılar için hazırlanan düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Diğer bir önemli başlık da terörsüz Türkiye süreci olacak. Süper Lig'de 7. haftanın büyük bölümü tamamlandı. Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1, Fenerbahçe Rizespor'u ve Trabzonspor Samsunspor'u 3-0 yendi. Beşiktaş Kocaeli karşısında 2-1 kazandı. Gençler Birliği Ahmet maçı 2-2 sona erdi. Haftanın son maçında Eyüp Spor'la Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 12 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 6 ile 12 derece arasında değişecek. Yarınsa güneşli, hafif bulutlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 3 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Alişan ve Furkan Özsan, Yağmurlar Metropol FM'de. Günaydın. Tüm dinleyenlerimize selamlar, merhabalar. Metropol FM burası, radyolarınızda ben Serdar.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpem.
0: Öpücükler gönderiyoruz bulunduğunuz ortamlara. Sadece öpücük değil, çay da gönderiyoruz. Carlos.
2: Hemen abi.
0: Ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Kendimiz için yapmıyoruz.
3: Malımı, hamamımı, apartmanımı ye. Malımı, mülkümü ye yavrum benim.
0: Çay şekeri programımız ikinci saatiyle karşınızda. Günlerden de pazartesi, haftanın ilk günü, 12 Ekim tarihini yazıyoruz. Güzel, kolay bir gün dileyelim. Dışarısı biraz daha soğuk ya artık. Ekim'in ortasına getirdik. Yavaş yavaş soğuk kış sezonuna doğru ilerliyoruz. Evinizden çıkarken artık hani sadece bir sweatshirt yetmiyor artık. O çok kalın olmasa da o hafif ince kabanlardan, ceketlerden alıyorsunuzdur yanınıza diye düşünüyorum. Yarın sabah daha da soğuk olacak. Şu an bakıyorum, Frankfurt'ta çevresi 2-3 derece. Giessen'de 2 derece, Frankfurt'ta 3 derece, Berlin'de 5-6 dereceyi görüyoruz. Yarın biraz daha soğuk olacak. Herkese merhabalar. Bize ulaşabilirsiniz. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. 0-32-117-970-71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, hayırlı yolculuklar, kazasız belasız. İş yerlerinde tabii ki işe başlamış olanlara da hayırlı işler diyelim. Ve Candan Erçetin Umurumda Değil Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla ona kadar buradayız. Hoş geldiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.
3: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Gökhan Özen ve Benim Gibi Aşk Erkeklerinin şarkısı. Bize aşk lazım.
1: Ama ne erkek? Gitsinler seni. Anasının sözünden çıkmayan sünepe.
0: Niye öyle diyorsunuz ya? Annesini seven sünepe mi oluyor hemen ya? Orkun yazmış, abi gördün mü diyor. Milli takımın yine antrenör Arda Turan oluyor diyor. Evet, Montella gidiyor. Yerine çift tabancalı Arda Turan geliyor. Artık hakemler yan tarafta dikkat etmesi lazım. Kafaya her an bir krampon gelebilir Arda Turan'dan. Konuşuruz bunu birazdan. Şimdi radyolarımızda. Yürü. Ver gazı. Ver gazı. Carlos.
2: Tamamdır abi.
3: Bir elmanın yarısı, biri

Mehmet Erdem, bir elmanın yarısı. 7.30 oldu saatler. Evet, ne dedik? Milli takımın yeni hocası Arda Turan oluyor. Montella'nın yerine, dedim ya, çift tabancalı Arda geliyor. Montella'yı çok sakin bulanlar, Arda Turan takımın başına geçince sağ kenarındaki hakemlere kararlar hoşuna gitmediğinde krampon atabilir. Dün akşam İstanbul'a gelmiş. Şu an Ukrayna'nın Shakhtar takımını çalıştırıyor ve oldukça da başarılı orada Arda Turan. Şimdi ne olacak? Orayı bırakacak mı? Hayır. Hem Shakhtar'ı çalıştıracakmış, oradaki işini bırakmayacak, hem de Türk milli takımını çalıştıracak deniliyor. Yani bizim gibi çift iş. İki işi birden yapacak. Ukrayna Vollzeit Job. Türk milli takımı part-time job ama full bezahl. Arda yakında Uber'e falan çıkarsa hiç şaşırmam ha.

0: Gökhan Tepe, yürü yüreğim, günaydın. Esen'den Mustafa diyor ki Arda Turan için ne yapacaksın abi diyor. Adam aile geçiniyor, ne yapsın çoluk çocuk aç susuz. Hani fazladan çalışmak lazım diyor, evet. Shakhtar'daki işini bırakmayacakmış. Full time Shakhtar, part time Türkiye. Yakında Uber'e de çıkar Arda Turan. Siz de çift iş yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz, hangi işleri yapıyorsunuz? Yazın. 0-32-117-970-71 0-32-117-970-71.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
2: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Rüya Kulum, Salih Bademci. Günaydın. Güzel sabahlar, güzel haftalar diliyoruz. Habt ihr das gesehen in Chemnitz mit dem 16-jährigen Jugendlichen, der sich in einer DHL-Packstation aus Versehen eingeschlossen hat? Mutprobe yapıyorlar. Önceden biz mutprobe yaparken ne yapardık? En fazla kapı ziline basardık. Kapı ziline basardık, kaçardık. Mutprobe. Bu arkadaşlarıyla iddialaşıyor 16 yaşındaki bir genç Chemnitz'te ve kendini DHL'in o paket istasyonları var ya dışarıda, onlardan birinin içine giriyor. Ondan sonra oradan çıkamayınca, arkadaşları da çıkaramayınca itfaiyeyi arıyorlar. İtfaiye de bir türlü orayı açamıyor, kıramıyorlar, kırmak istemiyorlar. DHL müşteri hizmetlerini arıyor itfaiye. Ama karşılarına yapay zekalı telesekreter çıkıyor. İtfaiye kutuda insan var diyor. Robot lütfen takip numarasını girin diyor. Sonunda levyeyle itfaiye o çocuğun kilitli kaldığı kutuyu kırmışlar. Çocuğu oradan çıkarmışlar. Çocuk kendi kendini paketlemiş. Gerçi bu çocuk kendi kendini paketlemediyse, paketlemeseydi bu kafayla onu başkaları paketlerdi.

Reyhan Karaca, sevdik, sevdalandık. Harika bir şarkı. En keyifli, en çok sevdiğimiz parçaların başında geliyor Reyhan Karaca'nın bu güzel şarkısı. Sonlara doğru da Mustafa Sandal'ın sesi de hafiften geliyordu. Duydunuz mu? Bilmiyorum ama. 7.45 saatlerimiz.

0: İki iş birden yapıyor musunuz diye sordum da mesajlar geliyor. Emekliyim hala diyor. Üç işte çalışıyorum. Babalık, eşlik ve dedelik yapıyorum diyor. Bravo, ama hala komikliğinizden bir şey kaybetmemişsiniz. Teşekkür ediyorum. Uberci Barış yazmış. Hem Uber yapıyorum hem de Putsen yapıyorum. Ayda 5000 kazanmasam duramam diyor. Barış, Allah daha çok versin ama...
1: Paraları çarçur etmek yok ama.
0: Sabahtan akşama kadar dişini tırnağına takıp çalışan bir arkadaşımız, Barış arkadaşımız Şener abi, bak.
2: Ya, aferin, aferin. Benim ne olmasın evladım. Çocuğum, sen hep böyle mi kalacaksın?
0: Bu çapkınlık varken mecbur. Nasıl buldunuz bu arkadaşımızı?
3: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Berlin'den Hakan. Hauptberuf Transportfahrer. Yazın da diyor Cocktailverkäufer in Festivals und im Winter mache ich Winterdienst diyor. Bu da Barış'ı geçti. Geceleri de Uber yap.

0: Birazdan Tan Taşçı gidişatla Metropol FM'de ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
3: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
2: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Aha, mein Burger ist da.
5: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
4: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiana.
5: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
4: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
6: Probier unsere verschiedenen Jana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Jana.de. Sushi.
7: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
8: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
9: Metropol FM, senin radyon.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Harika. Tan Taşçı ve radyolarımızda Emre Töley'im bizimle oldu. Saatlerimiz 8 olmak üzere. Ve mesajlara bakalım. İki iş yerim var demiş Berlin'den Ersan. Ve 5 patronum var diyor. Parantez içinde elemanım var diye yazmış. 3 işim var. Arkadaşlara borç vermek için boyuna çalışıyorum diyor. Bir tane dükkan daha aç, bizi de gör. Diyor ki, 2 işlerim var ama diyor, o 5 elemanıma nasıl çalışılması gerektiğini anlatayım derken durmadan işi ben yapıyorum diyor. Öyle olmaz, böyle olur. Elemanlar da demek ki anladı senin nasıl olduğunu. Onlar işi bırakmışlar, sana yaptırıyorlar abi. Ya abi öyle olmadı diyorlar mı sana? Çok iyi ya. Bir yer daha aç. Oraya da beni eleman yap ne olur.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Findet die CDU einen Weg aus ihrer existenziellen Krise? Heute endet eine zweitägige Führungsklausur dazu in Berlin. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, ist der Ansicht, dass es dabei aber nicht darum gehen sollte, ob sich Bundeskanzler Friedrich Merz halten kann. Er sagte im ZDF:
2: Ich möchte jetzt keine Personaldiskussion, sondern ich möchte eine Diskussion über unsere Politik der nächsten Wochen und Monate. Da geht es um die Alltagsfragen der Menschen. Wir erleben heute, dass am Ende des Geldes noch ganz schön viel Monat übrig ist.
1: Ergebnisse der Klausur sollen am Mittag vorgestellt werden. Nach dem Rekordsommer mit Hitze und Dürre hat auch der September kaum Änderung gebracht. Erneut gab es Rekordtemperaturen, teilte der EU-Klimawandeldienst Copernicus mit. In Teilen Westeuropas hat sich die Trockenheit im Vergleich zum August sogar noch einmal verschärft.
3: Die Flüsse in Teilen Europas führen so wenig Wasser wie noch nie in einem September. Betroffen sind unter anderem Rhein, Donau und Weichsel. Die Trockenheit trifft gleich mehrere Bereiche. Schiffe können nur wenig Fracht transportieren, weil ihnen der nötige Tiefgang fehlt. In der Landwirtschaft mangelt es an Wasser für die Felder. Auch die Wasserversorgung gerät in einigen Regionen unter Druck. Der Regen zum Ende des Monats hat in einigen Regionen zwar geholfen, woanders war er aber so stark, dass es zu Überschwemmungen kam, etwa in Spanien und Frankreich. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Donald Trump hat gestern überraschend verkündet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe ihrer Energieanlagen verzichten. Laut Kiew hat Moskau seine Attacken aber fortgesetzt und ein Heizkraftwerk getroffen. Trumps Ankündigung hatte in der Ukraine zuerst für Überraschung gesorgt. Präsident Zelensky erklärte dann jedoch, seine Regierung sei dazu bereit. Von russischer Seite gab es noch keine Reaktion. Und noch zum Sport. Der SC Freiburg ist neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat am Abend mit 2:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Vorher hatte sich Köln ebenfalls mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt. Gladbach bleibt damit auch nach 5 Spielen punktlos Tabellenletzter.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamayı alalım senden.
5: Evet, bu saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralanmıştı ki Türkiye'den de hemen bir tepki geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise bugün Beştepe'de toplanıyor. Senden gündem maddelerini alalım.
5: Kabine toplantısında aslında çok önemli iki gündem maddesi var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye sürecinin konuşulması bekleniyor. Bir diğeri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar konuşulacak. Yani dolayısıyla fon soruşturması da masada olacak bugün.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek son zamanlarda çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlar üzerine bilgiler verdi. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Taner, son 8 ayda 81 ilde 7818 operasyon yapıldığını duyurdu Adalet Bakanı ve uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 32.882 kişinin tutuklandığını açıkladı.
4: Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ağır trafik kazası meydana geldi. Maalesef çok sayıda can kaybı da var. Bu haberi alalım.
5: Evet, öncelikle kazayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförü geri geri gitmeye çalıştığı sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığı görüldü. Bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan 2 şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı.
4: Süper Lig'de ise 7. hafta bugün tamamlanıyor. Senden kısaca haftayı alalım.
5: Evet, bu haftanın maçlarına baktığımızda Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenmişti ve Fenerbahçe'de benzer şekilde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Dün Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bugün Eyüpspor Göztepe maçı oynanacak. Bu tabloya baktığımızda Galatasaray şu anda 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci. Ahmet sportif faaliyetleri görürüz. Üçüncü sırada Fenerbahçe, dördüncü ve Trabzonspor beşinci.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
1: Hamburg'da, kuzeyin Niman şehrinde bugün hava 3 derece ve sisli. Sıcaklık gün boyunca 3 ile 14 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli ve hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Bengü, İki Melek, günaydın, merhabalar. Kaç iş yapıyorsunuz diye sorduk. Bu soru nereden çıktı diye şimdi düşünüyor iseniz, Arda Turan milli takımın başına geçecek. Büyük bir ihtimalle dün İstanbul'a gelmiş. Shakhtar takımını, Ukrayna'nın önemli takımlarına Shakhtar'ı çalıştırıyor. Çok da başarılı orada. Ve oradaki işini bırakmayacak. Orada çalışmaya devam edecek. Bir de Türk milli takımını çalıştıracak. İki iş birden yapacağı için. Shakhtar takımı Vollzeit Tätigkeit, milli takım mini job gibi. Aber wird besser bezahlt als Vollzeit job. Yakında Uber'e falan da çıkar Arda. Ben de dinleyenlerimize sordum. Siz de dedim hani dopet bir iş yapıyor musunuz? Amasyalı Ali, Frankfurt'tan. Ana işim City Clean, servis şoförü. İkinci işim bahçıvanlık diyor. Bahçıvanlık derken aklıma hep şey geliyor. Cem Yılmaz geliyor. Aylin yazmış. Benim tek bir işim var ama kız kardeşim maşallah onunla gurur duyuyorum diyor. Hem işi var. Yani normal Vollzeit olarak çalışıyor, hem de garsonluk yapıyor hafta sonları, hem de temizlik işini yapıyordu. İki oğlunu kendi yetiştiriyor diyor. Kendi büyüttü. İşte bugünün şartlarını yetiştirebilmek için kızcağızcı birden fazla iş yapmak zorunda diyor. Başka. Abi, facility manager, am Wochenende taxi, Uber, temizlik şirketi ve 3 mini jobber var demiş. Dinleyicimiz ismini yazmamış. Sesli bir mesaj geldi. Onu da paylaşmak isterim bir saniye. Sesli mesaj. Nerede? Nerede? Bir saniye. Ha. O güzel bir mesajdı. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. İlk önce şöyle yapalım.

0: sadece konuşsam havadan ya da sudan. Ebru Yaşar, biz de havadan konuşacak olursak, havalar serinledi, bayağı serinledi. Yarın sabah yer yer, hatta gece 2-3 dereceye kadar hava sıcaklığı düşecek. Frankfurt ve çevresinde sabah saatlerinde bayağı bir soğuktu. Hani artık öyle evden çıkarken hani bir sweatshirt alayım, kalın bir kazak alayım falan, o yetmiyor, kesmiyor. Artık o sonbaharlık ceketler falan, onları kullanıyoruz dedi. Kolay, güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Gelen mesajlarınız var. O mesajlardan birini bana Martin göndermiş. Martin.
1: Serdar abicim, iyi yayınlar. Ben Martin. Bende 5 tane patron var. 3 tane şoför. Ekmek dağıtıyoruz. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum.
0: 3 çalışan var ama 5 patron var. Olaymış. O 5 patrondan biri büyük amcadır, biri ortancadır, biri dayıdır, biri de ben de bu işe girmek istiyorum diyen eniştedir. Bir de yenge giriyordur ara sıra. 3 çalışan 5 patron. Ekmeği dağıtan 3 kişi, parayı sayan 5 kişi. Ne güzel ya. Martin, kolay gelsin Martin.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
2: Hafenbeck 9, Harburg, Hamburg.
3: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Devam ediyor Metropol FM'de. Çay Şekeri programındasınız. 0-32-117-970-71. Güzel sabahlar, güzel bir hafta diliyorum bütün dinleyenlerimize. Haftanın ilk günü, haftanın zor günü. Pazartesiden cuma gününe kadar kamyon şoförlüğü yapıyorum diyor Ali Aliyev. Ve Samstag und Sonntag Pizza Liefer Service yapıyorum demiş. İnsanlarımız artık geçimini sağlamak için eskiye göre çok daha fazla ikinci bir ek bir işte çalışıyor. 3 iş yapan var abi, 4 iş yapan var. Önceleri bundan 20 yıl önce falan bu öyle çok fazla yoktu. Yaygın değildi böyle ikinci bir iş. Birisi ikinci bir işe gittiği zaman çok konuşulurdu. Aa baksana ikinci işe gibi de böyle hani şeydi, ayıplanırdı böyle. Hani aa bunlar bu kadar mı düştü gibi, hani tırnak içinde. Hatırlıyorsunuz değil mi? Artık ikinci iş yapmayan yok abi. Enflasyon aldı başına gitti. Şimdi bir de yeni yılla beraber ne olacak? Yeni yılla beraber asgari ücret yine bir tık daha artacak. O personel giderlerinin artması fiyatları otomatikman yukarı çekiyor. Vallahi bilmiyorum nereye kadar gidecek bu. İnsanlarımız da ne yapalım Serdar, geçinemiyoruz diye çalışıyoruz diyorlar. İkinci işte çalışıyoruz diyorlar. Sabah saat 4'te işe başlıyorum. Normalde uyku problemim var ama sizin enerjiniz uykum açılıyor demiş Nihal arkadaşımız. Asıl işimin yanında bir de bir tencere firmasının danışmanlığını yapıyorum diyor. Reklama girmiyorsa buradan da söylemiş olayım diyor. Sen ismini yazmışsın ama ben söylemedim. Reklama girmiyor şu an. Mini job diye başladım ama günde 7 saat çalışıyorum diyor. İyi ki mini job ha. 7 saatlik mini job mu olur günde? Brema Afen'den yazmış. Selamlar, selamlar, selamlar. O Manayım'dan Erdem yazmış. Diyor ki... Sabah 8'den 16'ya kadar postanede paket dağıtıyorum. 17'den 22'ye kadar yemek dağıtıyorum. Her şey ailem için demiş. Erdem sabah millete kazağını, ayakkabısını götürüyor. Akşam kebabını, pizzasını götürüyor. Erdem tek başına Manayım'ı ayakta tutuyor resmen. Günde nereden baksana, bak makarasını yapıyoruz ama 13 saat direksiyon sallıyor ya. O son cümle var ya, her şey ailem için. İşte o cümle, o cümle için hepimiz onun için çalışıyoruz. Hepimiz Erdem gibi helal lokma peşinde koşan, ailesi için fedakarlık eden tüm o güzel, güzel kalpli babalara, analara, emekçilere kocaman kocaman selamlar olsun. Sizin hakkınız ödenmez. Adamsın Erdem, adam. Öpüyoruz seni.

0: Erdem'i nasıl buldun Şener abi?
1: Ya, aferin. Aferin. Benim ne olmasın evladım. Çocuğum sen hep böyle mi kalacaksın?
0: Erdem baba.
2: 30 yıldır bu yollardayım. Böylesini ne gördüm ne duydum.
0: Erdem'e kocaman alkışlar. Çalışan herkese, tüm emekçilere.

0: ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel.
1: Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Değerli dinleyenler, Hamburg Altona'da pazar sabahı bir kişi bıçakla yaralandı. Palmaile Caddesi'ndeki çevrede insanlardan yardım isteyen yaralıya vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Acil yardım hattını aradı. Polis kişinin kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından yaralandığını belirtiyor. Yaralı saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini açıklamadı. Hamburg'da Bergedorf'la şehir merkezi arasında teleferik fikri gündeme geldi. Bergedorf, SPD'de özellikle Oberbillwerder semtinde yaşayacak insanların merkeze ulaşımı için teleferik seçeneğinin araştırılmasını istiyor. SPD, sistemin iklim dostu olacağını ve bazı Avrupa kentlerinde toplu taşımayı başarıyla tamamladığını savunuyor. Henüz güzergah, maliyet ya da yapım kararı yok. Hamburg'da metro istasyonlarındaki yapay zeka destekli kamera sistemi genişletiliyor. Bamberg ve Baumwald'deki pilot uygulamada yapay zeka raylara giren kişiler nedeniyle yaklaşık 400, aşırı kalabalık peronlar sebebiyle de 40 kez alarm verdi. Hochbahn olayların çoğunun sistem olmadan fark edilemeyebileceğini belirtiyor. Uygulama şimdi Ladungsbrücken'de, gelecek yılda Hochbahn'ı sütte test edilecek. Hamburg Fuhlsbüttel'de cumartesi günü kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu. Polis pazar günü fotoğraflı arama başlatmış ve vatandaşlardan yardım istemişti. Kamuoyu çağrısından kısa süre sonra çocuk Fuhlsbüttel'de bir devriye ekibi tarafından bulundu, annesine teslim edildi. Polis olayla bağlantılı herhangi bir suç şüphesine rastlanmadığını açıkladı.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, CDU yönetimi partinin gelecekteki rotasını tartışıyor. Başbakan Friedrich Merz'in de Berlin'de katıldığı iki günlük toplantıda son eyalet seçimlerindeki kayıplar ve düşen anket sonuçları değerlendiriliyor. Gündemde hükümetin ekonomik ve sosyal reformlarıyla vatandaşların günlük sorunlarına daha fazla odaklanılması var. AfD'ye karşı CDU'nun nasıl bir strateji izleyeceği de toplantının önemli tartışma başlıklarından biri. Almanya'da yaklaşık 1.4 milyon kişi en az 5 yıldır temel geçim desteği Grundsicherung alıyor. Federal İş Ajansı verilerine göre uzun süreli yardım alanların oranı Berlin'de %45, Bremen'de %43. Ancak bu kişilerin tamamı işsiz değil, düşük gelirli çalışanlar da sistemden yararlanabiliyor. Değerli dinleyenler, haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

kadar içerim. Yıkılana kadar İrem Derici. Kodur. Kodur diye mi okunuluyor? Codur diye mi okunuluyor? Ona bir bakmam lazım. 8.45 yaptık saatlerimizi. Evet, biraz önce insanlarımızın hep çift işte çalıştığını ve eskiden bu kadar yaygın olmadığından bahsettik çift işlerin. Son zamanlarda enflasyon arttı. Enflasyon neden artar? Özellikle enerji fiyatları artınca enflasyon artar. Alım gücü düşer abi. Enerji ne zaman artıyor? Genelde işte yakıtlı olduğu zaman ya da işte böyle savaşta falan. O savaşlardan biri korona döneminde enerji fiyatları bayağı bir düşmüştü. Fazla kullanılmadığı için. Ondan sonra tam rahatladık, böyle korona bitti. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Ve orada da Rusya'dan enerji alımını biz Amerika istiyor diye, bak Rusya ile Almanya arasında upuzun bir boru hattı var. Nord Stream 2, Kuzey Akımı 2 projesi ve oradan işte Rus gazı Almanya üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşacak. Biz de ucuz gaz alıp enerjimizi daha ucuza getirecektik. Anlaşma böyleydi. Ta Merkel ile Putin arasında yapılan bir anlaşmaydı bu. Bu savaş çıkınca Amerika dedi ki Almanya'ya, oradan dedi gaz almayacaksın, Rusya'dan gaz almayacaksın dedi. Almanya'da tabii ki ne demek efendim diye bundan vazgeçti. En son gelişmeler ne yönde şimdi? Amerika'da yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle bazı kamyoncular ayaklanınca Trump telefonu eline almış ve kankası Putin'i aramış. Evet. Rusya'ya ambargo uygulayacağız, gazını almayacağız diyen Trump, Amerika'daki dizel fiyatları fırlayıp yükselince hemen Trump'ı arıyor ve kanka diyor, bana oradan acil 300 bin ton dizel gönder. Kamyoncular Beyaz Saray'ı kafama yıkacak yoksa diyor. Putin de hemen ayıpsın Donald'cığım diyor. Hemen dizeli gönderiyorum, Melania yengeme selam söyle diyor. Trump bir telefonla yani kendi koyduğu yaptırımı delip Rusya'dan dizel anlaşmasını, Rusya ile dizel anlaşmasını bağlayıverdi. Önümüzdeki haftalarda milyonlarca ton dizel gelecekmiş küresel piyasalara ve özellikle tabii ki Amerika'ya. Biz de Almanya'da Amerika istedi diye Rusya ile aramızdaki kocaman Kuzey Akımı 2 borusunu kapatıp donan kıçımıza bakmaya devam ediyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.
2: Aha, mein Burger ist da.
3: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
2: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
3: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
2: Ich weiß. Deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
4: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
0: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat, her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 14 06 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Manifest, Yaşana Jaksa. Yaşana Jax saatlerimiz 9 olmak üzere. Biraz sonra Almanya haberlerinde de dinleyeceksiniz. SPD eş genel başkanlarından biri Bärbel Baas aynı zamanda Almanya'da çalışma bakanıydı. İstifa ettiğini duyurdu biraz önce. Neden? Niye? Çünkü geriye bıraktığımız günlerde üvey kızı maalesef hayatını kaybetmişti. Ve kızımın yasını yaşayamadım diyor, tutamadım diyor. Ve özellikle koalisyon ortakları CDU'dan da yine Bärbel Baas'a eleştiriler geliyordu. Bu son günlerde özellikle bu eleştirileri kaldıramadım diyor. Yasımı tutmak için kendime zaman ayırmak istiyorum diye görevinden istifa ettiğini duyurdu. Biraz önce geldi bu haber. Almanya haberlerinden de birazdan DPA'nın haberlerinde de en önemli konu tabii ki. Işın Karaca, Mavi Mavi. Hayırlı yayınlar, ben Rıdvan, Delme Norsan yazıyorum diyor. Bin Lain Şaflışa Taksi Faga diye yazmışsın ama Rıdvan, Delme Norsan değil, Dilmen Horstan yazman lazım. Rıdvan Dilmen Horstan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Bärbel Baas tritt als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurück. Das erklärte sie in einer Mitteilung. Sie begründet das unter anderem mit dem Tod ihrer Stieftochter. Sie brauche Zeit, um die Trauer zu verarbeiten. Gleichzeitig habe es in der persönlich schwierigen Zeit öffentliche Angriffe auf sie gegeben, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, schreibt Baas. Die Union hatte ihr zuletzt vorgeworfen, den Gesetzentwurf zur Rentenreform zu verschleppen. Für den Koalitionspartner kommt der Paukenschlag zur Unzeit. Die CDU sucht selbst gerade nach Wegen aus der Krise. Seit gestern beraten die Spitzen der Partei auf einer Klausur in Berlin. Ergebnisse sollen am Mittag vorgestellt werden.
2: Bislang ist nichts nach außen gedrungen, welchen Kurs die CDU einschlagen will. Der Tenor vor dem Treffen war, man wolle zurück zu alter Stärke und wieder näher ran an die Lebenswirklichkeit der Menschen. Außerdem soll es darum gehen, Kanzler und Parteichef Friedrich Merz wieder zu stabilisieren. Seine Umfragewerte sind noch schlechter als die seiner Partei. Rückendeckung gab es am Abend von CSU-Chef Markus Söder. Der sagte in der ARD-Sendung Mioska, Friedrich Merz bleibt Bundeskanzler und nannte die schlechten Umfragewerte für ihn ungerecht. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: US-Präsident Donald Trump hat gestern überraschend verkündet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe ihrer Energieanlagen verzichten. Laut Kiew hat Moskau seine Attacken aber fortgesetzt und ein Heizkraftwerk getroffen.
3: Bei dem russischen Angriff auf das Gebiet Kharkiv gab es auch Tote und Verletzte. Zwar wirft die Ukraine Russland einen Verstoß gegen die angeblich für Energieobjekte geltende Waffenruhe vor. Allerdings ist die Zustimmung Moskaus zu dem von US-Präsident Trump verkündeten Schritt nicht bekannt. Für Russlands Militär gelten die Angriffe auf Energieanlagen jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit als wichtiges Druckmittel. Kiew soll so gezwungen werden, sich auf Moskaus Forderungen für ein Kriegsende einzulassen. Im Moment aber stehen die Zeichen eher weiter auf Eskalation. Ulf Mauder, Nachrichtenredaktion.
1: Und zum Sport. Der SC Freiburg ist neuer Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft hat am Abend mit 2:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Vorher hatte sich Köln ebenfalls mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamayı alalım senden.
5: Evet, bu saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralanmıştı ki Türkiye'den de hemen bir tepki geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise bugün Beştepe'de toplanıyor. Senden gündem maddelerini alalım.
5: Kabine toplantısında aslında çok önemli iki gündem maddesi var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye sürecinin konuşulması bekleniyor. Bir diğeri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar konuşulacak. Yani dolayısıyla fon soruşturması da masada olacak bugün.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek son zamanlarda çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlar üzerine bilgiler verdi. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Taner, son 8 ayda 81 ilde 7818 operasyon yapıldığını duyurdu Adalet Bakanı ve uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 32.882 kişinin tutuklandığını açıkladı.
4: Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ağır trafik kazası meydana geldi. Maalesef çok sayıda can kaybı da var. Bu haberi alalım.
5: Evet, öncelikle kazayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförü geri geri gitmeye çalıştığı sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığı görüldü. Bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan 2 şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı.
4: Süper Lig'de ise 7. hafta bugün tamamlanıyor. Senden kısaca haftayı alalım.
5: Evet, bu haftanın maçlarına baktığımızda Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenmişti ve Fenerbahçe'de benzer şekilde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Dün Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bugün Eyüpspor Göztepe maçı oynanacak. Bu tabloya baktığımızda Galatasaray şu anda 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci. Ahmet Sportif faaliyetleri görürüz. Üçüncü sırada Fenerbahçe, dördüncü ve Trabzonspor beşinci.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da Kuzey'in Liman şehrinde bugün hava 2 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 14 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 27 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
3: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
4: Hafenbezirk 9, Harburg, Hamburg.
2: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM Oksijen.

0: 24 saat seninle olsun.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Kör Aşık, Seda Bakan sizinle oldu. Metropol FM'desiniz, Çay Şekeri programımızın 4. saatindeyiz. Radyoların yeni ses verenler, hoş geldin canım dinleyicim, sefalar getirdin. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Yol

Bugün biraz şeyden bahsettik. Böyle iki işe koşturuyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Tabii bunun bir stresi var. Stres de tabii ki malum biliyorsunuz her hastalığın sebebi. Başta kalp rahatsızlığı, inme Allah korusun. Hep stres. Almanya Federal İstatistik Dairesi taze bir veri açıkladı. Ülkede kalp damar hastalıklarından ölüm oranları düşmüş. Kalp krizi %15, felç vakaları çok şükür %6 azalmış. Yani dostlar, o kadar strese, o kadar pahalılığa ve Friedrich Merz'in çalışın baskılarına rağmen maşallah bize çelikten kalbimiz varmış ya. Helal olsun vallahi. Demek ki artık dertleri takmamayı, aman boş ver ölümlü dünya demeyi öğrenmişiz gibi görünüyor sanki. Dinlendirin kalbinizi, ruhunuzu, önemli bunlar. Eğlenin, gülümseyin, takmayın.

Hakan Bektaş'la Bilal Hancı, Yaktın Beni Dediler. Hadi bakalım, yakan bir parça daha. Özkan Meydan'dan, Emre Sakar'dan Ciğeri Yakıyor. Günaydın, merhabalar, iyi haftalar.

0: Bıçak.
1: Ciğeri yakıyor Özkan Meydan ve Emre Sakar. Ömer Solak'tan bir mesaj gelmiş. Ömer Solak diyor ki Serdar diyor, hani dört mevsim var da diyor, kafama taktığım bir şey var. Eyvah, Ömer kafaya bir şey taktıysa. Kış, ilkbahar, yaz ve neden diyor sonbahar? Hani baharı geriye bıraktık diyor, yaz geldi diyor. Niye son yaz değil de diyor ilkbahar diyor. Dinleyicilerimize sorabilir misin demiş Ömer Solak. Niye sonbahar da son yaz değil diyor. Diğer bir dinleyicimiz daha önce yazmıştı. Abi diyor Tuncay, trafik normal ama işe gidenler anormal demişti. Bugün günü 2-3 işte koşturan, sabahtan akşama kadar önce paket dağıtan, sonra da pizza, kebap dağıtan Erdem'den bahsederek başladı güne. Ondan sonra bir dinleyicim vardı, o da şey demişti. Serdar dedi, ekmek dağıtıyoruz, 3 çalışanız, 5 patronumuz var demişti. 3 kişi çalışıyor, 5 kişi para sayıyor. Kalp krizi rakamlarını düşürdük az önceki istatistikten bahsettik. Şimdi de neden sonbaharda son yaz değil diye soruyoruz.
2: Yolları yaşamadım düşüncelere.
1: Tuncay, trafik normal, insanlar anormal diyorsun. Bak, normal kişi kalmadı bizde. Gözyaşlarım

aslında sonbahara erken kış da diyebiliriz. Hani sabah montla çıkıyorsun, öğlen terlediğin o dengesiz dönem. Eylül-Ekim arası.

Harika Mustafa Ceceli. Mustafa Ceceli ve Ekin Uzun var. İkisi zaten bir araya geldiği zaman harika çalışmalar. Bir de öptüm nefesinden geliyor aklıma. Bu yolları aşamadım, bu da harika valla. Evet, Ömer Solak sormuştu. Diyor ki abi diyor, niye diyor sonbahar diyorlar diyor. Niye son yaz demiyorlar, ilk kış demiyorlar. Erken kış olabilir, evet. İlk kış, erken kış. Eylül'den Ekim'e kadar, değil mi? Ekim sonuna kadar. Sabah montla çıkıyorsun, öğlen terlediğin için sonra şifayı kapıyorsun. Sonra kış geliyor. Kışa da şey demek lazım aslında. Zifiri kış. Tam kış. Kıp kış. Kasım'dan Mart'a kadar. Güneşi sadece Instagram fotoğraflarında gördüğümüz o dönem. Bir de şey var. Yalancı bahar, değil mi? Almanya'da hele de. Nisan ayı. Aa, hava ısındı diyorsun. Tişörtle çıkıyorsun. Ertesi gün. Hıapşu. Sonra yaz geldi diye seviniyorsun. Haziran zaten. Haziran aslında şey. Çeyrek yaz. Toplamda sadece 3 hafta sürüyor. Hemen hafiften ısındığın zaman, sıcakladığın zaman hemen göl kenarına koşuyorsun. Sonbahar yerine bence de son yaz desek olur. Ömer, nereden geldi bu senin aklına? Hepimizi meşgul ettin. Sabah sabah ufkumuzu açtın be Ömer, helal olsun.

0: da ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da Amsingstraße bu sabah saatlerinde yeniden şehir merkezi yönünde açıldı. Her gün 05 ile 11 arasında merkeze doğru iki şerit kullanılabilecek. Trafik karşı şerit üzerinden yönlendiriliyor. Saat 11'den sonra cadde yeniden tek yönlü olarak şehir dışına hizmet veriyor. Yetkililer onarımların Aralık ayında tamamlanana kadar Amsingstraße'nin önemli bir trafik darboğazı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Hamburg Altona'da pazar sabahı bir kişi bıçakla yaralandı. Palmaile Caddesi'ndeki çevrede insanlardan yardım isteyen yaralıya vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Acil yardım hattını aradı. Polis kişinin kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından yaralandığını belirtiyor. Yaralı saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini açıklamadı. Hamburg'da Bergedorf'la şehir merkezi arasında teleferik fikri gündeme geldi. Bergedorf, SP'de özellikle Oberbillwerder semtinde yaşayacak insanların merkeze ulaşımı için teleferik seçeneğinin araştırılmasını istiyor. SP'de sistemin iklim dostu olacağını ve bazı Avrupa kentlerinde toplu taşımayı başarıyla tamamladığını savunuyor. Henüz güzergah, maliyet ya da yapım kararı yok. Hamburg Fuhlsbüttel'de cumartesi günü kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu. Polis pazar günü fotoğraflı arama başlatmış ve vatandaşlardan yardım istemişti. Kamuoyu çağrısından kısa süre sonra çocuk Fuhlsbüttel'de bir devriye ekibi tarafından bulundu, annesine teslim edildi. Polis olayla bağlantılı herhangi bir suç şüphesine rastlanmadığını açıkladı.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas istifa etti. SPD'li siyasetçi partisinin eş genel başkanlığını da bırakıyor. Bas kararına gerekçe olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı ağır süreci ve son dönemde kendisine yönelik kişisel saldırıları gösterdi. Bu saldırıların bir bölümünün koalisyon ortağı CDU ve CSU çevrelerinden geldiğini söyledi. Değerli dinleyenler, CDU yönetimi partinin gelecekteki rotasını tartışıyor. Başbakan Friedrich Merz'in de Berlin'de katıldığı iki günlük toplantıda son eyalet seçimlerindeki kayıplar ve düşen anket sonuçları değerlendiriliyor. Gündemde hükümetin ekonomik ve sosyal reformlarıyla vatandaşların günlük sorunlarına daha fazla odaklanılması var. AfD'ye karşı CDU'nun nasıl bir strateji izleyeceği de toplantının önemli tartışma başlıklarından biri. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Olmaz olmaz, bu iş olamaz. Irmak Arıcı, günaydın. Neler var, kimle göndermiş? Stuttgart'tan İlyas. Az önce dinleyicimizin sorduğu, ilkbahar var, yaz var. Yazdan sonra son yaz gelmesi gerekmiyor mu? Niye sonbahar geliyor diye sormuştu da. Bak Ömer, İlyas sana ne diyor? Diyor ki, bir şeyin ilki varsa mutlaka sonu da vardır diyor. Evet, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. İrem yazmış, Serdar abi diyor, dünyanın en yaşlı iki adamının birbirlerine doğum gününde gönderdikleri kartpostalları gördün mü diyor. Ya o çok güzel bir jesti, gördüm ben onu. İkisi de 114 yaşındaydı değil mi? Evet, yüzü devirmişler. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce doğmuşlar. Ve birbirlerine kartpostal göndermişler. Biri dünyanın bir ucunda, diğeri öbür ucunda. Biri Avustralya'da yaşıyor, diğeri de şeyde yaşıyor, Brezilya'da yaşıyor. Birbirlerine kartpostal yazıp göndermişler. Onları da kameralar karşısında okumuşlardı. Ben gördüm ama inşallah Mert görmemiştir. Mert bu ihtiyarları görürse, bu yaşta okuma yazma oluyor, en azından emekliler masada bir iş yapabilir der.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk...

Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de çay şekeri programımızın son dakikaları geldi. Ümit yazmış, abi ne oldu diyor, Arda Turan geldi mi milli takıma diye soruyor. Vallahi İstanbul'a geldi dün akşam. Çift tabancayla gelmiştir. Montella gitti, çift tabancalı Arda Turan geliyor. Krampon fırlatan Arda Turan geliyor. Berkay'a kafa atan Arda Turan geliyor. Bir ara zamparalıyla da biliniyordu. Ama son dönemlerde antrenörlüğüyle çok öne çıkıyor. Shakhtar Donetsk'teki başarısıyla özellikle. Bir dönem Barcelona'da, Atletico Madrid'de harikalar yaratmış bir futbolcuydu. Sonrasında işte bu gece alemi, ah bu İstanbul'un gece alemi var ya. Şan var, şöhret var, para var. Hani boy yoktu, tamam Mevlam hepsini bir arada vermiyor işte bazen. Biraz böyle gece hayatını biraz daha azaltsaydı, böyle disiplinli oynasaydı, o nerelere gelirdi vallahi. Çok çok çok çok daha iyi yerlere gelirdi. Barcelona'ya kadar da gelmişti. Messi ile takım arkadaşıydı. Yani Barcelona'nın o Neymar'lı, Suarez'li döneminde Arda Turan Barcelona'daydı. Vay be. Evet. Şimdi milli takımın başına geçmek üzere görüşmeler yapılıyor imiş. Ama Arda Turan şeyi bırakmak istemiyor. Ukrayna'daki işini bırakmak istemiyor. Çift maaş devam etsin diyor. Yani çift maaş olsun diyor. Ukrayna'daki iş full-time job. Türkiye'deki iş part-time job olacak ama en az Ukrayna'daki kadar para alacak. Yakında Uber'e de çıkar Arda. Bakalım. Bugün bir açıklama gelir herhalde, öyle tahmin ediyorum. Hayırlısı olsun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Bärbel Baas tritt als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurück. Sie begründet den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung unter anderem mit dem Tod ihrer Stieftochter. Neuer Arbeitsminister soll der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz werden.
2: Es ist ein Paukenschlag zur Unzeit, denn inmitten der Regierungskrise kommt jetzt noch eine Personaldebatte hinzu. Sie bringe momentan nicht die Kraft auf, ihre Ämter weiter auszuführen, sagt Baas. Auch aus der Union kamen zuletzt Vorwürfe, die Ministerin würde ihren Gesetzentwurf zur Rentenreform verschleppen, obwohl viele vom Trauerfall in ihrer Familie wussten. Die Angriffe gegen sie in den letzten Tagen ihrer Trauer waren unanständig, sagte SPD-Chef Klingbeil. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: Die EU will heute Strafmaßnahmen gegen mehr als 1600 Personen und Unternehmen in Russland beschließen. Bundesaußenminister Johann Ladefohl spricht von einem beispiellosen Sanktionsschlag gegen die Kriegswirtschaft von Präsident Wladimir Putin. Der grünen Außenpolitiker Omid Nuripur begrüßt das Paket. Er sagte im ZDF,
3: dass die Europäer ihre eigene Stimme erheben, dass sie geschlossen sind und dass sie den Druck aufrechthalten und ausbauen auf Russland. Und das ist der Sinn des Paketes und ich hoffe, dass der durchkommt. Das macht total Sinn. Die Amerikaner Seite, also Trumps Politik ist weder gut für Europa, wenn man ehrlich ist, noch für die USA, sondern das ist so ziemlich konstant, dass das in erster Linie für Putin gut ist und wir müssen uns davon absetzen.
1: US-Präsident Donald Trump hat gestern überraschend verkündet, dass die Ukraine und Russland künftig auf Angriffe ihrer Energieanlagen verzichten. Laut Kiew hat Moskau seine Attacken aber fortgesetzt und ein Heizkraftwerk getroffen. Trumps Ankündigung hatte in der Ukraine zuerst für Überraschung gesorgt. Präsident Zelensky erklärte dann jedoch, seine Regierung sei dazu bereit. Von russischer Seite gab es noch keine Reaktion. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich heute mit der Erbschaftssteuer. Die bayerische Staatsregierung klagt in Karlsruhe und will klären lassen, ob der Bund die Regeln dafür überhaupt vorgeben darf. Bayern kritisiert außerdem, dass Freibeträge nicht regionale Unterschiede bei den Immobilienpreisen berücksichtigen. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamayı alalım senden.
5: Evet, bu saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralanmıştı ki Türkiye'den de hemen bir tepki geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise bugün Beştepe'de toplanıyor. Senden gündem maddelerini alalım.
5: Kabine toplantısında aslında çok önemli iki gündem maddesi var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye sürecinin konuşulması bekleniyor. Bir diğeri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar konuşulacak. Yani dolayısıyla fon soruşturması da masada olacak bugün.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek son zamanlarda çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlar üzerine bilgiler verdi. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Taner, son 8 ayda 81 ilde 7818 operasyon yapıldığını duyurdu Adalet Bakanı ve uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 32.882 kişinin tutuklandığını açıkladı.
4: Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ağır trafik kazası meydana geldi. Maalesef çok sayıda can kaybı da var. Bu haberi alalım.
5: Evet, öncelikle kazayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförü geri geri gitmeye çalıştığı sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığı görüldü. Bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan 2 şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı.
4: Süper Lig'de ise 7. hafta bugün tamamlanıyor. Senden kısaca haftayı alalım.
5: Evet, bu haftanın maçlarına baktığımızda Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenmişti ve Fenerbahçe de benzer şekilde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Dün Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bugün Eyüpspor Göztepe maçı oynanacak. Bu tabloya baktığımızda Galatasaray şu anda 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci. Ahmet sportif faaliyetleri görürüz. Üçüncü sırada Fenerbahçe, dördüncü ve Trabzonspor beşinci.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 4 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 14 derece arasında değişecek. Öğleden sonra güneşli, hafif bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 14 dereceye kadar çıkacak, yağış görünmüyor. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 120 euro 23 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 40 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 27 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KAİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

döner, acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, oynama şıkıdım şıkıdım, ah yanar döner, acayipsin.

0: döner, acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner, acayipsin.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da Amsingstraße bu sabah saatlerinde yeniden şehir merkezi yönünde açıldı. Her gün 05 ile 11 arasında merkeze doğru iki şerit kullanılabilecek. Trafik karşı şerit üzerinden yönlendiriliyor. Saat 11'den sonra cadde yeniden tek yönlü olarak şehir dışına hizmet veriyor. Yetkililer onarımların Aralık ayında tamamlanana kadar Amsingstraße'nin önemli bir trafik darboğazı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Hamburg Altona'da pazar sabahı bir kişi bıçakla yaralandı. Palmaile Caddesi'ndeki çevrede insanlardan yardım isteyen yaralıya vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Acil yardım hattını aradı. Polis kişinin kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından yaralandığını belirtiyor. Yaralı saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini açıklamadı. Hamburg'da Bergedorf'la şehir merkezi arasında teleferik fikri gündeme geldi. Bergedorf, SPD'de özellikle Oberbillwerder semtinde yaşayacak insanların merkeze ulaşımı için teleferik seçeneğinin araştırılmasını istiyor. SPD, sistemin iklim dostu olacağını ve bazı Avrupa kentlerinde toplu taşımayı başarıyla tamamladığını savunuyor. Henüz güzergah, maliyet ya da yapım kararı yok. Hamburg Fuhlsbüttel'de cumartesi günü kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu. Polis pazar günü fotoğraflı arama başlatmış ve vatandaşlardan yardım istemişti. Kamuoyu çağrısından kısa süre sonra çocuk Fuhlsbüttel'de bir devriye ekibi tarafından bulundu, annesine teslim edildi. Polis olayla bağlantılı herhangi bir suç şüphesine rastlanmadığını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas istifa etti. SPD'li siyasetçi partisinin eş genel başkanlığını da bırakıyor. Bas kararına gerekçe olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı ağır süreci ve son dönemde kendisine yönelik kişisel saldırıları gösterdi. Bu saldırıların bir bölümünün koalisyon ortağı CDU ve CSU çevrelerinden geldiğini söyledi. Değerli dinleyenler, CDU yönetimi partinin gelecekteki rotasını tartışıyor. Başbakan Friedrich Merz'in de Berlin'de katıldığı iki günlük toplantıda son eyalet seçimlerindeki kayıplar ve düşen anket sonuçları değerlendiriliyor. Gündemde hükümetin ekonomik ve sosyal reformlarıyla vatandaşların günlük sorunlarına daha fazla odaklanılması var. AfD'ye karşı CDU'nun nasıl bir strateji izleyeceği de toplantının önemli tartışma başlıklarından biri. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Almanya'da yaşayan insanlarımızın başarı hikayeleri Metropol FM'de. Siz de onlardan birisiniz. Bize yazın ve Okan Bayülgen'e konuk olun.
1: Merhaba, ben Okan Bayülgen. Hayatım Roman programıyla pazartesiden perşembeye her akşam Metropol FM'deyim.
0: Saat 19 ile 20 arası Hayatım Roman programını kaçırmayın. Başvurularınızı okan.bayulgen@metropolfm.de adresine gönderebilirsiniz. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Bärbel Baas tritt als Arbeitsministerin und SPD-Chefin zurück. Das erklärte sie in einer öffentlichen Mitteilung. Nach dem Tod ihrer Stieftochter habe sie momentan nicht die Kraft, ihre Regierungs- und Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben. Aus der CDU kommen respektvolle Reaktionen. Außenminister Johann Wadephul sagte bei NTV:
2: Wir sollten in der Politik auch immer daran denken, dass Menschen diese Ämter ausüben. Und wenn jemand wie Bärbel Baas sagt, sie ist in einer Überforderungssituation, dann muss man das zunächst einmal respektieren, ihre Trauer verstehen und auch berücksichtigen, dass diese Ämter uns allen sehr, sehr viel abverlangen.
1: Der ehemalige SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Alexander Schweizer, soll nun Arbeitsminister werden, das erfuhr die Deutsche Presseagentur. Das Briefporto in Deutschland wird wohl so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat in Bonn einen Plan veröffentlicht, der Deutschen Post ab Januar einen Preisaufschlag von gut 20% erlaubt. Für einen Standardbrief könnten dann 1,14 Euro fällig werden. Aktuell sind es 95 Cent. Nach den tödlichen Angriffen auf Riad setzt die Houthi-Miliz ihre Attacken auf saudische Flughäfen fort. Auch Industrieanlagen geraten wohl ins Visier. Wirtschaftsministerin Katharina Reiche sitzt wegen der Angriffe in Riad fest.
3: Explosion und Rauch im Flughafenterminal in Riad und Reisende, die in Panik geraten. Die Szenen des Angriffs mit 12 Toten und mehr als 300 Verletzten sind erschreckend und für Saudi-Arabien ein weiterer Rückschlag im Kampf gegen die Houthi-Miliz im Jemen. Auch die Houthi melden neue Angriffe in Sanaa, die gegenseitigen Attacken gehen weiter. Der im Jemen schon lang laufende Bürgerkrieg eskaliert wieder schwer und ist zur neuen Front geworden im noch größeren Irankrieg. Aus Kairo, Johannes Sadek.
1: Frankreichs Schüler und Studenten machen in dieser Woche weiter Druck auf die Regierung. Solange Forderungen im Umfang von 10 Milliarden Euro nicht erfüllt seien, gehe der Protest weiter, kündigte die Gymnasiastengewerkschaft an. Man wolle nur sanierte Schulgebäude und genug Lehrkräfte. Am Rande der Proteste hat es zum Teil heftige Ausschreitungen gegeben.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı. Açıklamayı alalım senden.
5: Evet, bu saldırılarda 12 kişi öldü, 309 kişi de yaralanmıştı ki Türkiye'den de hemen bir tepki geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan. Dışişleri Bakanlığı şöyle bir açıklama yaptı. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.
4: Cumhurbaşkanlığı kabinesi ise bugün Beştepe'de toplanıyor. Senden gündem maddelerini alalım.
5: Kabine toplantısında aslında çok önemli iki gündem maddesi var. Bunlardan bir tanesi terörsüz Türkiye sürecinin konuşulması bekleniyor. Bir diğeri de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar konuşulacak. Yani dolayısıyla fon soruşturması da masada olacak bugün.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek son zamanlarda çeşitli suç örgütlerine yönelik operasyonlar üzerine bilgiler verdi. Bunun ayrıntılarına bakalım.
5: Taner, son 8 ayda 81 ilde 7818 operasyon yapıldığını duyurdu Adalet Bakanı ve uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik soruşturmalarda 32882 kişinin tutuklandığını açıkladı.
4: Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir ağır trafik kazası meydana geldi. Maalesef çok sayıda can kaybı da var. Bu haberi alalım.
5: Evet, öncelikle kazayla ilgili görüntüler ortaya çıktı. Kavşağı kaçıran tur otobüsü şoförü geri geri gitmeye çalıştığı sırada arkadan gelen çekicinin otobüse çarptığı görüldü. Bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır olmak üzere 27 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki şoför ve otobüsün sahibi de gözaltına alındı.
4: Süper Lig'de ise 7. hafta bugün tamamlanıyor. Senden kısaca haftayı alalım.
5: Evet, bu haftanın maçlarına baktığımızda Galatasaray Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenmişti ve Fenerbahçe'de benzer şekilde deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etmişti. Dün Beşiktaş Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bugün Eyüpspor Göztepe maçı oynanacak. Bu tabloya baktığımızda Galatasaray şu anda 16 puanla lider, Beşiktaş 15 puanla ikinci. Ahmet sportif faaliyetleri görürüz. Üçüncü sırada Fenerbahçe, dördüncü ve Trabzonspor beşinci.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 14 06 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1.000 Euro'ya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenleme ile sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1.000 euroya

0: kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabi adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
1: Verkehrsminister Bilger sagte auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
0: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
1: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt, denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
0: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için federal parlamento Bundestag ve eyalet temsilciler meclisinin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
2: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet mehrere tausend Euro.
3: 2,5, 2,7 sowas.
4: Über 4000 Euro gezahlt.
5: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt.
0: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
6: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Değerli dinleyenler, Hamburg'da Amsingstraße bu sabah saatlerinde yeniden şehir merkezi yönünde açıldı. Her gün 05 ile 11 arasında merkeze doğru iki şerit kullanılabilecek. Trafik karşı şerit üzerinden yönlendiriliyor. Saat 11'den sonra cadde yeniden tek yönlü olarak şehir dışına hizmet veriyor. Yetkililer onarımların Aralık ayında tamamlanana kadar Amsingstraße'nin önemli bir trafik darboğazı olmaya devam edeceğini belirtiyor. Hamburg Altona'da pazar sabahı bir kişi bıçakla yaralandı. Palmaile Caddesi'ndeki çevrede insanlardan yardım isteyen yaralıya vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Acil yardım hattını aradı. Polis kişinin kimliği bilinmeyen bir saldırgan tarafından yaralandığını belirtiyor. Yaralı saldırının tam olarak nerede gerçekleştiğini açıklamadı. Hamburg'da Bergedorf'la şehir merkezi arasında teleferik fikri gündeme geldi. Bergedorf, SP'de özellikle Oberbillwerder semtinde yaşayacak insanların merkeze ulaşımı için teleferik seçeneğinin araştırılmasını istiyor. SP'de sistemin iklim dostu olacağını ve bazı Avrupa kentlerinde toplu taşımayı başarıyla tamamladığını savunuyor. Henüz güzergah, maliyet ya da yapım kararı yok. Hamburg Fuhlsbüttel'de cumartesi günü kaybolan 12 yaşındaki çocuk bulundu. Polis pazar günü fotoğraflı arama başlatmış ve vatandaşlardan yardım istemişti. Kamuoyu çağrısından kısa süre sonra çocuk Fuhlsbüttel'de bir devriye ekibi tarafından bulundu, annesine teslim edildi. Polis olayla bağlantılı herhangi bir suç şüphesine rastlanmadığını açıkladı.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas istifa etti. SPD'li siyasetçi partisinin eş genel başkanlığını da bırakıyor. Bas kararına gerekçe olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı ağır süreci ve son dönemde kendisine yönelik kişisel saldırıları gösterdi. Bu saldırıların bir bölümünün koalisyon ortağı CDU ve CSU çevrelerinden geldiğini söyledi. Değerli dinleyenler, CDU yönetimi partinin gelecekteki rotasını tartışıyor. Başbakan Friedrich Merz'in de Berlin'de katıldığı iki günlük toplantıda son eyalet seçimlerindeki kayıplar ve düşen anket sonuçları değerlendiriliyor. Gündemde hükümetin ekonomik ve sosyal reformlarıyla vatandaşların günlük sorunlarına daha fazla odaklanılması var. AfD'ye karşı CDU'nun nasıl bir strateji izleyeceği de toplantının önemli tartışma başlıklarından biri. Haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Babette Büchner. Paukenschlag im politischen Berlin. Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Baas hat ihren sofortigen Rücktritt von beiden Ämtern angekündigt. Nachfolger an der Spitze des Arbeitsministeriums soll der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweizer aus Rheinland-Pfalz werden.
2: Baas nannte persönliche Gründe für die Entscheidung. Nach dem Tod ihrer Stieftochter brauche sie Zeit, ihre Trauer zu verarbeiten. Dazu kamen in dieser schweren Zeit demnach politische Angriffe. Unionspolitiker warfen ihr zuletzt vor, etwa die Rentenreform zu verschleppen. SPD-Kollegin Schwesig dankte Baas bei X für die Zusammenarbeit und kritisierte die Attacken der CDU in Baas persönlich schwerer Situation als unmenschlich und rücksichtslos. Umweltminister Schneider sprach von einem schmerzlichen Rücktritt, der zeige, dass Politik ein sehr aufreibendes und hartes Geschäft sei. Aus Berlin, Ursula Winkler.
1: Die EU hat Sanktionen gegen knapp 1600 russische Unterstützer verhängt. Ein neuer Rekord. Betroffen sind unter anderem Raketenproduzenten, Drohnenhersteller und U-Boot-Werften. Ihre Vermögen werden eingefroren und EU-Einreisen verboten. Bundesaußenminister Johann Wadephul spricht von einem beispiellosen Sanktionsschlag gegen Russlands Kriegswirtschaft. Man erhöhe den Druck, bis Putin bereit sei, ernsthaft über Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte in Bonn einen Vorschlag, demzufolge das Briefporto zum Januar um gut 20% steigen kann.
3: Der Vorschlag der Bundesnetzagentur ist als Spielraum gemeint. Bisher hat die Post diese Spielräume aber immer voll genutzt. Das Porto für einen Standardbrief könnte damit von jetzt 95 Cent auf 1,14 Euro steigen. Grund für die Preiserhöhung sind angeblich gestiegene Kosten bei der Post bei gleichzeitig massiv sinkenden Briefsendungen, weil Firmen und Verbraucher immer stärker auf E-Mails und Chatnachrichten setzen. Aus Berlin, Ronny Torau.
1: In Italien läuft gerade eine große Rettungsaktion. Ein Hangrutsch hat den Eingang zu einer Höhle auf Sardinien verschüttet. Ein italienischer Höhlenforscher sitzt seit Sonntagnachmittag in 10 Metern Tiefe fest. Er sei am Leben und bei Bewusstsein, hieß es. Die Bergungsarbeiten sind aber schwierig. Die Einsatzkräfte müssen das Geröll mit der Hand wegräumen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Gündemde fon soruşturmasındaki son gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci öne çıkıyor. Fonların tasfiyesi ve yatırımcıların korunmasına yönelik yeni hukuki adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Kabinede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı ile Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gibi bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ait gizli ibareli belgelerin sosyal medyada yayımlanması üzerine ayrı bir soruşturma başlattı. Savcılık dosya kapsamında SPK, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bankalara gönderilen bazı yazışmaların internette paylaşıldığını bildirdi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı ağır kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Savcılığın son açıklamasına göre 26 yaralı hastanelere sevk edildi. İlk bulgular otobüsün Akhisar gişelerini kaçırdıktan sonra geri manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiği yönünde. İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı İvyan adlı kimyasal tanker makine arızası sebebiyle Kanlıca açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Mürettebatın demir atmasıyla gemi kıyıya ulaşamadan durduruldu. Boğaz trafiği güvenlik sebebiyle bir süre iki yönde askıya alındı. Türk A-Milli Futbol takımında Montella sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Arda Turan için yeni bir iddia gündemde. Basındaki haberlere göre Futbol Federasyonu Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Turan'a milli takım görevini teklif etti. Turan'ın Ukrayna kulübünü savaş koşullarında bırakmak istemediği, bunun üzerine kendisine iki takımı aynı anda çalıştırma seçeneği sunulduğu öne sürülüyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarın Barcelona'yı İstanbul'da ağırlıyor. Rams Park'taki mücadele saat 21'de başlayacak, TRT1'den yayınlanacak. Bu arada Galatasaray'ın Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde kara borsa bilet operasyonu da yapıldı. Haberlerimiz devam edecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 14 06 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın.

0: hareket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Almanya'da uzun süredir beklenen bir emeklilik reformu var. Bu konuda bir yandan sistemin geleceği konuşuluyor. Diğer yandan da milyonlarca kişinin çalıştığı mini jobların durumu merak ediliyor. Peki şunu soracağım ben şimdi. Emeklilik reformunda bir gecikme var. Niye?
2: Şöyle şimdi Esra, hükümetin önünde oldukça zor bir denklem var bu konuda. Çünkü insanlar artık daha uzun yaşıyor, emekli sayısı artıyor fakat çalışan nüfus aynı hızda büyümüyor. Bu da emeklilik sisteminin finansmanını zorlaştırıyor. Hani hep derler ya, şu anda biz çalışanlar aslında emekli olmuşların parasını ödüyoruz. Alttan gelecekler de biz emekli olursak onu ödeyecek ama alttan gelen nüfus yok. Yani çalışan nüfus azaldığı için emekliliğin ödenmesi de zorlaşıyor.
1: E peki mini joblar neden bu tartışmanın içine girdi?
2: Bu da şöyle, komisyonun önerilerinden birisi bu. Mini jobların özel statüsünü değiştirmek. Şu anda biliyorsun aylık 603 euroya kadar mini job yapılabiliyor. Ve çalışanlar belirli şartlarda emeklilik sigortasından muaf tutulabiliyor. Komisyon ise bu çalışmaların daha güçlü biçimde emeklilik sistemine dahil edilmesini istiyorlar.
1: Yani mini job sistemi tamamen kaldırılabilir mi?
2: Hayır, şu anda öyle bir durum yok. Hatta CSU lideri Markus Söder de mini jobların devam edeceğini düşündüğünü söylüyor. Yani devam ettirilmek isteniyor. Özellikle gastronomi, perakende ve tarım gibi sektörlerde bu çalışma biçiminin önemli olduğu savunuluyor. Özellikle üniversiteli gençler de mesela bu mini joblarda çalışıp o parayı alıp ondan sonra üniversitelerine eğitimlerini devam edebiliyorlar.
1: Peki çalışanlar açısından şimdi ne değişiyor?
2: Doğrudan bir değişiklik şu an için yok. Mevcut mini

0: job kuralları devam ediyor. Asıl soru gelecekte bu işlerde çalışanların daha fazla emeklilik primi ödeyip ödemeyeceği ve mini jobların vergi avantajlarının korunup korunmayacağı. Biliyorsun belli bir miktara kadar 603 euroya kadar vergi ödenmiyor.
1: Metropol FM'de günün içinden.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni eyalet hükümetinin kurulması için siyasi görüşmeler devam ediyor. Sol Parti Die Linke, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti SPD koalisyonun görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birini eyalet bütçesi oluşturuyor. Berlin'in mali durumunun oldukça sıkıntılı olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıllarda milyarlarca euroluk bütçe açıkları bekleniyor. Partilerin bu mali sorunlara nasıl çözüm bulacağı ve olası bir koalisyonun harcama önceliklerini nasıl belirleyeceği önem taşıyor. Üç parti koalisyon ön görüşmelerinin temelini oluşturan ortak bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Anlaşmada Berlin'de Yahudi yaşamının korunmasına yönelik temel ilkeler ve antisemitizmle mücadelede uyulması gereken bağlayıcı kurallar yer alıyor. Bu düzenlemeler olası hükümet işbirliğinin ortak çerçevesini oluşturuyor.
1: Aus unserer Geschichte wächst eine besondere Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens. Wer für uns Verantwortung trägt, im Abgeordnetenhaus wie im Senat, garantiert das. Antisemitismus hat in Berlin keinen Platz.
2: Wenn es zu antisemitischen Vorfällen oder zu Grenzüberschreitungen geht, werden wir uns erstens gegenseitig informieren. Natürlich müssen die Fraktionen selber Konsequenzen bis hin zum Ausschluss ziehen. Aber wir haben uns auch vereinbart, dass wir diese antisemitischen Vorfälle gemeinsam aufarbeiten.
3: Der gleiche Mechanismus, der beim Themenfeld Antisemitismus gilt, der gilt auch bei dem Themenfeld organisierte Kriminalität. Auch da darf es keine Nähe geben, keine Kontakte geben, sonst hat es Konsequenzen.
0: Sol Parti, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti SPD seçimlerden bu yana birkaç kez bir araya geldi. Görüşmelerde antisemitizmin yanı sıra ırkçılık ve organize suçlarla mücadele gibi konularda ele alındı. Yeni aşamada ise konut, eğitim, ulaşım, güvenlik politikaları, sosyal politikalar ve bütçe gibi hükümet programının temel konuları masaya yatırılacak. Değerli dinleyenler, ön görüşmelerin ardından resmi koalisyon müzakerelerine başlanıp başlanmayacağına her parti kendi karar verecek. Sol Parti konuyu parti kongresinde oylamayı planlıyor. Yeşiller'de karar daha küçük kapsamlı bir parti kongresinde ele alınacak. Sosyal Demokrat Parti SPD'de ise kararı Eyalet Yürütme Kurulu verecek. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi.
4: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
1: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
0: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki yetmez gibi eziyet ettim. 7/24 rock. ...7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var, hemen epi indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni epimizi hemen indir, hemen indir ve dinle. Metropol FM, senin epin.

Evet, mesajlarınıza beni bombalayabilirsiniz dedim ama alakanız, hiç alakasız mesajlar gelmeye devam ediyor. Bugünkü ilk alakasız mesajı biraz sonra sizlere dinleteceğim. Ayrılmayın.

0: değilim. Her dakika, her gün telefon açardım. Dün akşam bir düğüne gittim. Damadın babasının ricası üzerine, yani damadın dedesiyle türkü söyleyecektim. Fakat salonda takılar çabuk takılıp da herkes kaybolunca türkü söyleme şeyim gitti, iştahım gitti. İsterseniz bir güzel türküyle programımıza renk katabilirim. Ben Adnan Boztepe, Berlin'den.
1: Duydunuz mu arkadaşlar? Eğer istersek bu arkadaşımız bize bir türkü söyleyip programımıza renk katacakmış. Şimdi buna ben karar vermiyorum. Alacağım ilk 10 mesajda evet mi, hayır mı? Alacağım ilk 10 mesaja göre hareket edeceğim. Bu arkadaşımızın, bu dinleyicimizin bir dörtlük ama fazla değil tabii ki. Türkü okumasını, türkü çığırmasını ister miyiz, istemez miyiz? İsterük diyenler isteriz desin, istemiyoruz diyenler de istemiyoruz desinler. Ona göre hareket edeceğim, tamam mı? Şimdi sizler mesajları bana yağdırırken... Evet, biri evet demiş, biri istemiyoruz dedi, biri evet istiyoruz. Evet, 3-1 önde istiyoruz. İlk 10 hangisi ulaşırsa ona göre hareket edeceğiz.

0: Vida. Arkadaşlar biliyorsunuz bu programa siz de ayar veriyorsunuz. Siz de yön veriyorsunuz. Ona göre de hareket ediyoruz. Ve mesajlarınız gelsin. Alakalı alakasız her şeyi gönderebilirsiniz dedim. Ve bugünkü aldığım ilk mesaj...
1: Dün akşam bir düğüne gittim. Damadın babasının ricası üzerine, yani damadın dedesiyle türkü söyleyecektim. Fakat salonda takılar çabuk takılıp da herkes kaybolunca türkü söyleme şeyim gitti, iştahım gitti. İsterseniz bir güzel türküyle programımıza renk kasabilirim. Ben Adnan Boztepe, Berlin'den.
0: Evet, programımızın adı da arkadaşlar zaten rengarenk değil mi? Şimdi burada tabii ki bu kararı ben vermiyorum. Sizler vereceksiniz dedim. Bana gelecek en fazla mesajlar. İlk 10 dedim ama yani hala mesaj geliyor. Şimdiye kadar bakayım aşağı yukarı so umdi. Yani sayamadım en son. Yani buradan sayıları görebiliyorum. Yaklaşık 200'e yaklaştık şu anda gelen mesajlarda. Ve burada bu 200 kişinin arasında istemeyenlere baktım 7 kişi. Oh! 7 istemeyen, 8 oldu şimdi. Oh! 9. Ayşe mağazı. Yok şimdi 200'e karşı 9 tane dinleyicimiz istemiyoruz Hakan diyor. Ama tabii ki çoğunluk değil mi? Burada bir demokrasi söz konusu arkadaşlar. Çoğunluk ne istiyorsa onu yapıyoruz. Ve sizler bu dinleyicimizin türkü çığırmasını istediğiniz için ben de kendisine bağlandım şu anda. Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Adnan Boztepe, Berlin'den.
0: Adnan Bey, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Bütün Metropol FM dinleyicilerine de buradan bir zati selamlarımı yolluyorum.
0: Şimdi Adnan Bey bir şey soracağım. Buyurun. Ya, nereden çıktı bu türkü söyleme işi?
1: Valla senin o kadar güzel bir neşeli program açtın ki hani dedin böyle neşelenelim, nereden başlayalım, eskiye mi gidelim, yeniye mi gidelim? Ben de bilmiyorum ne yapacağımı deyince ben de eski gençliğim aklıma geldi dedim. Önceden Metropol FM'i çok rahatsız ederdim dedim.
0: Estağfurullah.
1: De seni,
0: estağfurullah, olur mu hiç?
1: Sana bir renk katalım dedim. Sesimizde şöyle bir sevenlerimizle işte ne bileyim Avrupa'nın her yerine dinleniyorsunuz. Oraya dedim böyle bir sesimiz gitsin dedik. Yani böyle bir neşe katalım dedik.
0: Tamam, başka çok şey güzel. Yani. Çok güzel düşünmüşsünüz ve dinleyicilerim hala mesajlar geliyor. Ya, büyük bir üstünlük kurduldunuz burada şu anda. Tamam, hepsi de isterük. İster misiniz isterük yazın dedim. Hepsi de isterük. Yani çoğu da isterük diye yazdılar. Evet. Şimdi sizi dinliyoruz. Mikrofon size. Merak ettim. Bir dörtlünüz alalım. Hadi bakalım.
1: Tamam. Hadi bakalım. Ela gözlüm beni bu elden gidersem zülfü

0: Kerem et ahlından çıkarma beni. Ağla gözyaşını, silmelül melül.
1: İşte budur. Muazzam. Bak burada Uğur Mert diye bir dinleyicim hemen yazdı. Bir daha helal diyor. Tamam da programımız çok kısıtlı olduğu için arkadaşlar. Bir daha yapınca şımarıyorsunuz hemen. Tamam mı? Böyle yapacağız. Birazcık ucundan acıcık vereceğiz, ondan sonra hayda deyip böyle toz olacağız. Çok teşekkür ederim. Bayağı da böyle yanık bir sesiniz varmış. Efkarlandırdınız bizi. Şimdi ben nasıl bu programı tekrar böyle neşelendireceğim bilemiyorum.
2: Evet, işiniz bayağı zor.
1: Çok teşekkür ederim tekrardan. Emeğinize sağlık, sesinize sağlık. Kendinize iyi bakıyorsunuz efendim. Hoşça kalın. İsminizi bir daha bağışlar mısınız?
2: Ben Adnan Boztepe.

biraz sonra dinleyeceğim. Çok ilginç bir konumuz olacak. Burada tabii ki yine sizlerin de katılımınız benim için çok önemli. Siz olmadan ben olmuyorum. Ben zaten yokum da. Keyifli dinlemeler. Saat 15'e kadar beraberiz. Beraber delireceğiz burada.

0: arkadaşlar, bir dinleyicimize türkü çığırmasına buradan olanak verdiğimiz için şimdi o kadar çok... Abi ben de söyleyeceğim, Hakan ben de söyleyeceğim. Kral mikrofonun başına geçmiş, bize keyifli dakikalar yaşatıyorsun diye teşekkür ederim. Birisi de diyor, keşke evet demeseydim. Ya... Bırakın Allah'ın sana. Kimisi diyor. Yani kimisi diyeyim. Çoğunluk burada zaten. Bir daha türküler geçidi programımıza. Rengarenk. Evet. Bir dinleyicim de diyor ki, selam Hakan ben Nesrin. Bu türkü söyleyen abi ya büyük aşıklık çekmiş. Ne çekmiş? Aşıklık. Nasıl yapasıyorsun ha? Aşıklık çekmiş deyince aklıma hemen şu geliyor.
1: Boğa nein anne, bu sene bir tık köye gitmeyelim. Anne, 4 hafta orada kalıyoruz, benim canım sıkılıyor.
0: Aşıklık çekmiş, çok güzel bir şey ya. Aşk acısı çekmiş de olabilirdi. Ya da çok kederli, şarkıyı bayağı yaşadı diyor. Teşekkür ederiz Nesrin. Arkadaşlarım pomes yiyelim. He pomes ne diyor? Evet, ve konumuza geliyoruz arkadaşlar. Konumuz, yok söylemeyeceğim. Bu şarkıdan hemen sonra sakın ayrılmayın. Ve demede kalın ilerliyoruz. Bir şey mi dedin diyor bu şarkıdan. Hemen sonra konumuz neymiş?

var ki burada zaten. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. 13.29 oldu saatimiz ve bugünkü konumuza geleceğim. Şimdi size bir şey soracağım. Şöyle bir etrafınıza bakın bakalım. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz biz böyle? Valla bazen biliyorsunuz bir şey duyuyorum. Bir şey okuyorum. Kendi kendime şaşırıyorum. Aynen bu şekilde. Mesela şimdi Amerika'da biliyorsunuz Los Angeles'te taksiler var arkadaşlar. Bildiğimiz taksi. Çağırıyorsun geliyor, biniyorsun gidiyorsun. Ama bir fark var. Şoför yok. Direksiyon da yok. Yani araba seni istediğin yere götürüyor, tamam mı? Ya şimdi ben taksiye bindiğim zaman şoförle iki laf edeceğim. Belki de memleketini soracağım. Hayat hikayesini öğreneceğim. Şimdi ben kiminle konuşacağım? Torpidoyla mı konuşacağım burada? Güncel hayatta bizi böyle şaşırtan bazı şeyleri görüyoruz, sadece görüyoruz ama pardon, bakıyoruz ama görmüyoruz arkadaşlar. Şimdi buna benzer bir şey var mı? Mesela bir şey daha öğrendim size örnek vermek için. İtalyanların geleneksel alfabesinde sadece 21 harf varmış. Biliyor muydunuz bunu? No 20. Olmayan harfleri size sayıyorum şimdi. J, Jale'nin J'si, Kastamonu'nun K'si, W, X ve Yozgat'ın Y'si yokmuş arkadaşlar. Hemen kafanıza bir dakika ya, İtalyanca bilenler bir dakika nasıl? Ya her şey olabilir ama K harfiyle, tamam mı, Y harfinin olmaması beni aşırı derecede, yani ne bileyim, böyle şaşırttı. Sizler öyle var mı şimdi? Sonra düşünüyorsunuz ve ne? Hemen sayıyorsunuz. İtalyanca ne var? Hemen şehirleri kafanızdan geçiyorsunuz. Yok arkadaşlar, aramayın. Ben adam bulamadım. Yani adamların alfabesi bile bizden kıza, bakın. Biz 29 harfle derdimizi anlatamıyoruz. Adamlar 21 harfle aşk şarkıları yazıyorlar. İşte bugün sizinle bunları konuşalım istiyorum. Günlük hayatta, dünyada, Almanya'da da olabilir, herhangi bir ülkede size en çok şaşırtan şey nedir? Bu bir kanun olabilir, yeni bir teknoloji olabilir, hiç bilmediğiniz bir bilgi de olabilir tabii ki. Ama bakın, insanların hareketlerinden, huyundan, suyundan bahsetmiyorum. Gerçekten var olan, duyunca insanın böyle ağzını açık bırakan şeylerden bahsediyorum. Hani duyarsınız ya, hadi be, yok artık gerçekten dersiniz ya, işte onlardan istiyorum. Telefonlarınıza saldırın, mesajlarınızı gönderin. Beni de şaşırtın. Bakalım bugün kim bize ne öğretecek? Haydi bakalım, mikrofon bende, söz ise sizde. Dedikten sonra yine böyle afilli bir giriş yapıyoruz parçamıza. Neymiş bu? Vay be, nasıl geliyor tıkı tık tıkı tık tıkı tık tıkı tık. Ve Nilüfer sizlerle. Güzel şarkı ya. Bayılıyorum buna. Mesajlarınızı bekliyorum. Haydi bakayım. Yolla yolla. Yok öyle tembel tembel oturmak. Kapatırım vallahi.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Günün amacı dünya genelinde kız çocuklarının haklarına, güçlü yönlerine ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek. Peki kızlar pembeyi sever, bebeklerle oynar, matematikte iyi değildir gibi yaygın klişeler ne kadar doğru? Alman haber ajansı DPA'dan Ursula Winkler bu soruların cevaplarını aradı. Kız çocukları ile ilgili bazı düşünceler neredeyse çocukluktan itibaren karşımıza çıkıyor.
2: Ja, das liegt vor allem am Umfeld, denn Faktenchecks zeigen, die typischen Mädchenklischees basieren in der Regel auf Erziehung, Werbung und sozialer Prägung und nicht auf biologischen Unterschieden. Babys kommen praktisch fast identisch auf die Welt, aber die gesellschaftlichen Rollenbilder verinnerlichen sie spätestens ab der Grundschule ziemlich stark. Da kommen dann die Einflüsse der Gleichaltrigen voll dazu und die Industrie gibt ja auch alles, um Klischees zu vermarkten.
1: Bilimsel araştırmalara göre kızların pembe, erkeklerin mavi sevdiği ya da kızların bebeklerle, erkeklerin arabalarla oynamayı tercih ettiği yönündeki klasik klişeler eğitimle alakalı. Erkek ya da kız çocuklar benzer şekilde dünyaya geliyor, aralarında kalıtsal bir farklılık bu konuda yok. Sosyal çevre bu klişeleri güçlendiriyor.
2: Genau, Erwachsene bestärken oft sogar unbewusst die Klischees. Hat ein Mädchen im Umfeld Geburtstag, dann fühlt sich für viele eine Puppe als Geschenk wie eine sichere Bank an. So werden die Vorlieben praktisch antrainiert. Und das mit den Farben war übrigens früher andersrum. Vor gut 100 Jahren war rosa die Jungsfarbe. Rosa galt als das kleine Rot und Rot stand für Blut, Kampf und Männlichkeit. Blau wurde erst später zur Männerfarbe, warum ist nicht ganz klar, möglicherweise inspiriert durch die Blue Jeans, die als Arbeiterhose aufkam oder wegen der oft blauen Uniformen.
1: Toplum, renkler, oyuncaklar ve semboller üzerinden kız çocuklarına yönelik beklentileri belirliyor. Klişeler yalnızca bununla sınırlı değil, kızların matematik ve mantıksal düşünmede daha zayıf olduğu yönünde yaygın bir ön yargı var.
2: Ja, es wird immer wieder behauptet, Mädchen seien schlechter in den MINT-Fächern, also in Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Teils haben Jungs da auch tatsächlich etwas bessere Noten, das liegt aber oft an der Erwartungshaltung der Lehrer. Auch sie halten die Jungs oft von vornherein besser. Genauso lassen sich viele Mädchen einreden, weniger gut zu sein. Studien zeigen, dass Mädchen in den MINT-Fächern nicht von Natur aus schlechter sind, sondern eher durch Vorurteile, geringeres Selbstvertrauen und durch soziale Einflüsse zurückgehalten werden.
1: Bu alanlarda erkek çocukları daha başarılı olabilir ama burada öğretmenlerin bu yöndeki eğilimleri çocukları etkiliyor. Bir başka yaygın ifade de kızların daha alıngan ya da huysuz olduğu yönünde.
2: Ja, auch hier ist es vor allem die Erwartungshaltung. Wenn Mädchen mit Schwertern spielen oder sich sogar ein bisschen raufen, reagieren Eltern oft ganz anders darauf als bei Jungs. Wissenschaftler haben aber herausgefunden, dass Mädchen oft eine genauso große Wut im Bauch haben, aber statt zu hauen, schreien sie die dann eher raus. Auch das ist sozial bedingt. In Kinderbüchern und Filmen werden Mädchen oft als passiv, hilfsbereit und ängstlich dargestellt, während Jungs eher Eigenschaften wie Wettbewerb und Mut zugestanden werden.
1: Bu da yine ailelerin çocuklarından beklentileriyle bağlantılı. Bilimsel araştırmalara göre kız çocukları da erkek çocukları gibi daha sert ve kızgın olabiliyor. Dünya Kız Çocukları Günü yalnızca kızların karşılaştığı sorunlara değil, onları küçük yaşlardan itibaren sınırlayabilen kalıplaşmış düşüncelere de bakmak için bir fırsat. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
3: Montella ile yollar ayrılıyor diye haberler var. Montella'yı göndermek istiyormuş da yetkililer. Montella tazminat da tazminat, tazminat da tazminat diyormuş abi. Öyle bir durum var. Adam koskoca milli takımı batırdı. Gitmek için üstüne bir de para istiyor. Montella rakiplere yaptı bizi Nutella. Ama adama öyle bir kontrat yapmışlar ki kovsan kovulmuyor, bıraksan oynatamıyor.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: devam ediyor ve arkadaşlar sizleri böyle şaşırtan böyle ne ora dediğiniz herhangi bir durum söz konusu. Mesela herhangi bir yerde gördünüz. Ben bir örnek verdim. Mesela Los Angeles'ta taksiler var biliyorsunuz. Şoför olmadığı gibi aracın içinde direksiyon da yok. Yani aracı çalmaya da çalsanız bir yere gidemezsiniz. Ve burada bir şey değil, mesela İtalyanların alfabesinde sadece 21 kelime var ve olmayan kelimelerden bahsedeyim. Mesela J harfi yok, K harfi yok, W yok, Y yok arkadaşlar. İlginç değil mi? Bir de X harfi yokmuş. Yani tamam, X olmayabilir, W da olmayabilir ama J ya da hadi J de olmayabilir ama K, yani K harfiyle Kastamonu'nun K'sıyla Yozgat'ın Y'si yokmuş arkadaşlar. Buna ne diyorsunuz dedim. Sizin böyle sağda solda duyduğunuz herhangi bir şey var mı? Bildiğiniz bir şey. Bize öğretebileceğiniz veyahut da bizi böyle şaşırtabileceğiniz herhangi bir bilgi var mı dedim. Mesajlar gelmeye başladı.
1: Aga merhaba, benim Ahmet Duisburg'dan. Ya sen ne diyorsun dedin 21 harf. Benim bir kiracım var İtalyan. İsmi Giuseppe. J'ine yazıyor. Mektuplar da J'ine geliyor. Acaba bir yanlışlık yapmadın mı? J'yi yanlış mı söyledik? Düşünüyorum da kafaya taktı bir sürü. Biraz da İtalyanca biliyor gibi sayılırım da bilmiyor halbuki. Böyle bakıyorum işte, kendi kendime düşünüyorum. Neyse, C harfi var bence. Sen orayı aradan bir çıkar.
0: Sehr geil. Oh, ich durfte gar nicht geil sagen. Öğretmenim ağzımdan kaçtı. Senin o Giuseppe, J ile yazılan Giuseppe'nin İtalyan olduğundan emin misin? Sonradan İtalyan olanlar var biliyorsun böyle. Böyle İtalyan restoranda çalışıp da böyle İtalyanmış gibi davrananlar var biliyorsunuz. O Giuseppe'den olmasın o. Giuseppe bildiğim kadarıyla G harfiyle yazılıyor. G ile yazılıyor. J olarak, yani daha doğrusu J abi, Giuseppe, Giorgio Armani gibi. Giorgio Armani de Giorgio okunmuyor, Giorgio diye okunuyor. Yani buradan ben bir böyle hafiften bir anımsatayım dedim. Yani ukalalık yapmadan, ama yine de çok iyiydin ya. Ama sen yine onu J ile Giuseppe diyebilirsin. O senin kararın tabii ki. Evet, kiminle görüşüyorum? Merhabalar.
2: Abi bir saniye, halka sesleniyorum ya, bir saniye. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Seni dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz?
2: Emre Uşgeç ben, Berlin'den.
0: Evet Emreciğim.
2: Nasılsın abi, iyi
0: mi? Çok iyiyim, seni sormalı.
2: Abi bir dakika, bir halka seslenip geliyorum. Bir saniye bekle.
0: Tamam, hadi bakalım.
2: Abi sana demiyorum ya. Zaten konuşuyoruz ya. Dışarıdan biri sesleniyor da. Abi şimdi konumuzu bir daha bir açıkla bana, ben sana açıklayacağım gerisini.
0: Şaşırtan, seni etrafında sağda solda şaşırtan bir şey. Bu ama evet. Hal hareketlerden beni, bahsetmiyoruz.
2: Beni şaşırtan neydi biliyor musun? Ben Berlin'in göbeğinde Berlin arıyordum abi. Paris'in göbeğinde Paris arıyordum. Neden diye sorarsan, fotoğraflarda bakıyorum abi, Paris böyle Tour Eiffel, cart curt. Ondan sonra gerçeğine gittim. Tamam, orada da 6 yıl yaşadım zaten. Gittim abi, diyorum ki Paris bu Tour Eiffel nerede? Diyor ki bana, binanın arkasında, biz zaten göbeğindeyiz. Bir çıktım abi, bir baktım, ulan dedim, burası nasıl Paris? Bize bunu göstermediler. Orada çok şaşırmıştım.
0: Allah
2: yani fotoğraflarda gördüğümüz Paris ile gerçekte gördüğümüz Paris bambaşkaydı.
0: Yani o fotoğraflarda yani, ben de öyleyim ama.
2: Tamam canım da şaşırtan dedin değil mi? İşte evet. Aynı noktaya varıyoruz.
0: Doğru söylüyorsun, bakıyorsun. Aşklar kenti diyorsun, aşklar şehri diyorsun. Evet. Bir gidiyorsun böyle ortalığı şeye götürüyor.
2: Orada sarmaş dolaş fotoğraflar çekilmişler. Hani Google'dan yazdığında Paris diye sarmaş dolaş fotoğraflar, ondan sonra ne bileyim böyle Tour Eiffel canlı işe. Ulan gerçeğine bir vardım. Dedim öyle bizim dedim Esenyurt buradan daha güzel. Siz ne yapıyorsunuz?
0: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
2: Öpüyorum seni, geleceğiz.
0: Bizler de seni, hoşça kal. Esenyurt güzel.

0: senin frekansın.
1: Metropol FM.
2: Metropol FM'desiniz. Rengarenk tüm hızıyla devam ediyor. Mikrofonun başına ben DJ Hakan. Müzik de sen var, muhabbet de sen var. Biraz da yine neler çıkacak ortaya? Vallahi ben de merak ediyorum. Siz de katılın. Telefonları, mesajları eksik etmeyin. Hadi bakalım, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kulağınız bende olsun. Ve telefonlarımız geliyor. Ne dedim size? Sizi burada, daha doğrusu normal, güncel hayata şaşırtan neler var dedim. Böyle her şey. Mesela Los Angeles'ta arkadaşlar direksiyonsuz taksiler var. Geliyor, seni alıyor, götürüyor. Yani aracı çalmak istesen de çalamıyorsun. Böyle sizi sağda solda, veyahut da şey demiştim değil mi? İtalyanların mesela alfabelerinde K harfini, K harfinin, Y harfinin, J harfinin olmadığını biliyor muydunuz? Hemen düşünüyorsunuz değil mi acaba? Bir dakika, İtalyanca vi astiatoche gibilercesine. Var mı sizi şaşırtan bir şey böyle? Evet, bir telefonum var. Merhabalar, kiminle ile görüşüyorum?
3: Merhaba, ben şöyle diyeyim. Bizim lakabımız, ben Deli Necmi ve halam Deli Necmiye.
2: Oo, bir saniye. Tam da doğru adamı buldunuz yani. Oh, üçümüz böyle deli, mahallenin delisi. Nereden arıyorsunuz bizi?
3: Berlin'den.
2: Berlin'den arıyorsunuz, evet, sizi dinliyorum, buyurun.
3: Şimdi şaşırtan şeyler belki saçma olacak ama şöyle diyeyim, Berlin'deki bütün ama bütün İtalyan restoranlarının sahipleri İtalyan değil de çoğunluğu Arnavut ya da Arap vatandaşlar.
2: Evet.
3: O mesela beni çok şey yapıyor, çünkü mesela bizim döner sektöründeki bütün dönercilerin sahibi Türk, ama İtalyan restoranlarına baktığın zaman İtalyan sahibi olan İtalyan restoranı çok azdır. %5 bile değildir yani.
2: Doğru söylüyorsunuz. Orada hatta
3: o mesela ben hiç...
2: Yani böyle gerçek anlamda İtalyan bulmak da zor değil mi böyle İtalyan restoranlarında?
3: Evet. Evet. Belki saçma olacak ama o mesela biraz şaşırtmıştı. Bir de ben şeyi diyecektim. Bilmiyorum niye oldu. Benim sevdiğim bir halam var yanımda. Hı-hı. Onun hobisi oldu artık sizi dinlemek. Normalde biz arabaya bindiğimizde işte herhangi bir müzik falan aç derdi. YouTube'dan falan. Ama sizi dinlediğinden beridir mesela bir yere gidelim diyorum. Diyor ki arabaya binelim, Metropol FM'i açıp diyor Metropol FM'de diyor canlı yayına katılalım. Hoşuna gidiyor. Bir kere daha katılmıştık. Ona böyle bir alışkanlık oldu, bir hobisi oldu.
2: Ay sessiz. Kötü bir alışkanlık olmuş yani. bu bulaşıcıdır, söyleyeyim ben size.
3: Evet. bağımlılık oldu ona.
2: Evet. Çok teşekkür ederim. Halanız yanınızda değil mi
3: ama
2: şu anda?
3: Metro, evet. Vallahi sizi dinliyor. Bir selam gönderirseniz sevinir Ayşegül hala.
2: Ayşegülcüğüm, nasılsın? İyi misin?
4: İyiyim, teşekkürler.
2: Ay canım, utandı değil mi bir de? Bak, utandı.
3: Bak şöyle söyleyeyim, buradan Metropol FM'e gerçekten teşekkür ediyoruz. Hem eski şarkılara çalıp, farklı şarkıları çalıp bizi eskiye götürüyor, gençliğimize götürüyor. Hem de böyle güzel konularla bizi trafikte canımız sıkılmamasına engel oluyor.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Engel oluyor. O yüzden gerçekten Metropol FM'e biz buradaki insanlar olarak teşekkür etmemiz gerekiyor.
2: İbanat. Şimdi siz burada bana dediniz ya böyle eski şarkılarla, daha doğrusu nostaljik şarkılar. Şimdi öyle dediniz, ben size sizin için çok güzel bir şarkı ayarladım burada. Sev Kardeşim adlı şarkıyı halana armağan ediyorum. Var mı izin?
3: Teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. Allah'a kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler efendim. Sağ olun.

0: arkadaşlar ve sizleri sağda solda şaşırtan herhangi unsurlar. Böyle neler, ne bileyim, atıyorum işte. Atıyorum diyorum ama hep aynı şeyi atıyoruz. Bir dinleyicim diyor ki, merhaba Hakan, ben Necdet. Beni çok şaşırtan şey, Fransızca dilinde neden bir kelime 10 harfiyle yazılıyor ama sadece 5 harf okunuyor. Buna aklım bir türlü ermiyor. Ben de öyleyim. Benim halam şimdi hani bana diyor ya Hakan, insan tüm halalara der. Yeğenin başını yiyen Halalar Derneği Başkanı Berlin'den Erkan. Sizi şaşırtanlar. Ben mesela şey demiştim, İtalyanca, daha doğrusu alfabesiniz, mesela Kastamonu'nun K harfi yok, Yozgat'ın Y harfi yok falan filan, onlardan bahsettim. Neden böyle dedim. Burada Necmi adına bir dinleyicim diyor ki, selam Hakan, İtalyancan Latince'den geldiği için güzel abim diyor. Oo, bana giydirdi. Şimdi İtalyanca gibi Latince kökenli dillere aslında Roman dilleri denir. Biliyorsunuz şimdi bunlar Roma İmparatorluğu döneminde bile konuşulan halk Latincesinden gelmiştir. Ama Latince, daha doğrusu sadece İtalyanlara mahsus bir şey değil. İspanyolca da var, Fransızca var, Portekizce var, Romence var, değil mi? Yani Katalanca var. Ondan sonra bu dillerin hepsi Latinceden gelmesine rağmen alfabelerindeki harf sayısı aynı değildir. Yani İtalyanca'da 21 temel harf vardır ama İspanyolca'da mesela 27 harf. Fransızca'da 26 harf. Ve onlarda K harfi de var, J harfi de var veyahut da Y harfi de var. Arkadaşlar, bana giydirmek istiyorsanız lütfen biraz daha donanımlı olmanızı bekliyorum. Rica ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi haber bültenlerine bağlanıyoruz. Ondan sonra devam. O kadar güzel mesajlar geldi ki hepsini birazdan okuyacağım. Ve canlı telefon bağlantılarımız da var. Radyonuzdan sakın ayrılmayın.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Babette Büchner. Bärbel Baas tritt zurück als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin mit sofortiger Wirkung. Sie begründet das mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit Angriffen aus den Reihen der Union. Als Nachfolger hat SPD-Chef Lars Klingbeil Alexander Schweizer vorgeschlagen und betont, dass die SPD handlungsfähig ist.
3: Alexander Schweizer ist auf dem Berliner Parkett kein Unbekannter. Er hat Erfahrung als Arbeits- und Sozialminister, als Ministerpräsident. Und das ist dann für mich auch die wichtigste Prämisse gewesen, dass jetzt bei den wichtigen Themen der Arbeitsmarktpolitik und der Rentenpolitik sofort Handlungsfähigkeit und Stabilität in der Regierung hergestellt ist.
2: Die SPD will nun auf einem Bundesparteitag Ende des Jahres ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Ob er selbst noch einmal antritt, teilte Klingbeil nicht mit. Die EU verhängt neue Sanktionen gegen eine Rekordzahl von Unterstützern der russischen Kriegsmaschinerie. Die Außenminister der Länder haben beschlossen, knapp 1600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen mit Strafmaßnahmen zu belegen, teilte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas mit.
4: Dieses neue große Sanktionspaket ist die Antwort der EU auf eine Reihe von sogenannten hybriden Angriffen Russlands auf EU-Staaten, beispielsweise den Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig. Die Hälfte der rund 1600 betroffenen Personen und Firmen hat laut Diplomaten mit der Produktion von ballistischen Raketen oder Drohnen zu tun. Auch Russen, die an der Ausrichtung der Duma-Wahlen in ukrainischen Gebieten beteiligt waren, kamen auf die Sanktionsliste. Das bedeutet Einreiseverbote oder das Einfrieren von Geldern. Aus Brüssel, Dieter Ebeling.
2: Das Briefporto in Deutschland wird wohl so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat in Bonn einen Plan veröffentlicht, der der Deutschen Post ab Januar einen Preisaufschlag von gut 20% erlaubt. Für einen Standardbrief könnten dann 1,14 Euro fällig werden. Aktuell sind es 95 Cent. Das letzte Nobelpreisgeheimnis in diesem Jahr ist gelüftet. Der Wirtschaftsnobelpreis geht an die zwei US-Forscher Robert E. Hall und Michael Woodford. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die beiden Männer forschen zu makroökonomischen Modellen, die die Konjunkturschwankungen dämpfen können.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
6: Merhaba Ferhat.
5: Güçlü, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle birlikte yatırımcılar için hazırlanan düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
6: Evet, bu bekleniyor. Bir yandan terörsüz Türkiye süreci de görüşülecek tabii. Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları, bunlar da konuşulacak. Ama en çok toplantıdan çıkması muhtemel olan sonuç fon soruşturması ve tasfiye süreci ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen bir fon koordinasyon kurulu toplantıları oluyordu. Bu toplantılara ilişkin bilgi paylaşımı da yapılacak.
5: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Türkiye tarafından da önemli mesajlar paylaşıldı.
6: Evet, tabii Türkiye'nin de tepkisini çekti Husi saldırısı ve Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada sivil altyapı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve aynı zamanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi Dışişleri Bakanlığı.
5: Güçlü, üzücü haber dün Manisa'nın Akhisar ilçesinden geldi. Bir tur otobüsüyle bir ağır vasıta tırın çarpıştığı kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
6: Evet, öncelikle zaten kazaya ilişkin görüntüler gelmişti. Bu görüntülere bakıldığında tur otobüsü gireceği sapağı kaçırıyor ve geri geri yoldan gelmeye başlıyor. O sırada arkadan gelen çekiciyle çarpışıyorlar ve maalesef 11 kişi hayatını kaybediyor. 26 kişi yaralanıyor, biri ağır yaralı ve hemen ardından bir soruşturma başlatılıyor. 3 şüpheli de gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında.
5: Güçlü, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Malta bayraklı bir kimyasal madde taşıyan tanker arıza nedeniyle Kanlıca açıklarına kıyıya doğru sürüklendi.
6: Evet, kıyıya doğru sürüklendi. Vatandaşlar da bir yandan sahilden o sırada çekimler yaptılar. Tabii demir attığı mürettebat, demir atmasıyla beraber kıyı emniyetinin de müdahalesiyle beraber metreler kala gerçekten de bir facia engellenmiş oldu.
5: Ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği maç öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. Gözaltılar var ve Trendyol Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının büyük bölümü tamamlandı.
6: Evet, yarın 21'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi senin de ifade ettiğin gibi fiziki ve teknik takip yürütülmüştü. Kara borsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ve bu haftayı değerlendirecek olursak Galatasaray kayıpsız geçti. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yine deplasmanda 3-0'la geçerken dün Beşiktaş'ta Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bu akşam Eyüpspor Göztepe maçı var. Galatasaray 16 puanlı lider. 2. sırada Beşiktaş, 3. sırada Ahmet geliyor. 4. sırada Fenerbahçe'yi, 5. sırada da Trabzonspor'u görüyoruz.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: DJ Hakan'la Rengarenk.
8: Metropol FM alkış yok. Evet, hem alıştırıyorsunuz hem de alkışı böyle es geçiyorsunuz. Olmasın bir daha. Evet arkadaşlar, ve gelen o kadar çok mesaj var ki onsba. Sizi böyle hayatta şaşırtan ne var? Ya böyle bir şey var Hakan. Dediğiniz herhangi bir şey var mı? Yazın bana dedim. Biraz önce ne demiştim ben? Mesela İtalyanların sadece 21 kelimeden oluşan alfabeleri var dedim. Bir dinleyicim dedi ki onlar eksik harfleri el hareketleriyle tamamlıyorlar dedi. Çok güzel bir tip. Çok güzel bir tip. Tespit. Bir başka dinleyeceğim. Beni şaşırtan Japon-Çin yazısı. A desen A benzemiyor. Bizim alfabeyi, onların alfabesi bakıyorum, hiçbir akrabalığı yok. Bu bilinen bir şey. Bildiğimiz şey değil. Böyle bilmediğimiz, yani bakıp da görmediğim şey. Hayrete düşüren beni diyor, İzmir Üç Kuyular semtine neden Üç Kuyular deniyor? Kuyu yok orada diyor. Ha işte. Böyle saçmalıklarla gelin bana arkadaşlar. güzel mesajlarınız var. Onları da biraz sonra okuyacağım, göz gezdireceğiz. Bakalım kimler nasıl saçmalıyor. Keyfiniz bol olsun, rengarenk olsun. En güzel şarkılarımızla ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi. Çelik Naz'ın Arıyorum diyor. Metropol FM. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Nerede olursanız hiç fark etmez bizim için.

0: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
0: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.
2: Arkadaşlar, konumuz ise sizi böyle güncel hayata şaşırtan ne var? Mesela her şey bir olabilir. Sadece böyle gördükleriniz falan değil, duyduklarınızı da bizlere anlatabilirsiniz. Şöyle şöyle şunlar var, bunlar var diyebilirsiniz. Ben bir örnek olarak mesela Los Angeles'ta böyle taksilerin olduğu, hem şoförsüz hem de direksiyonsuz. Düşünsene, öyle taksiye biniyorsun. 2 dakika böyle muhabbet edeyim diyeceksin. Kiminle muhabbet edeceksin? Torpidoyla mı? Yok. Arabayı çalayım desen direksiyon yok. Sizlerden gelen mesajlar var. Sizi böyle sağda solda şaşırtan ne var dedim. Tabii ki saçmalayanlar da çok benim gibi. Bana çok güzel ayak uyduruyorsunuz arkadaşlar. Bir dinleyeceğim. Şimdi bana bir sesli mesaj göndermiş. Bakalım onu şaşırtan ne olmuş?
3: Merhaba Hakan. Seni dinlemek çok güzel. Ben Kemal. Beni şaşırtan kitle piti midir nedir, ona bir soru sormuştum, matematik sorusu, bir türlü çözemedi. İster inan ister inan şaşırdım yani, her şeyi bilen adam kitle piti nasıl matematiği çözemedi. İstersen ben o matematiği sana da bir anlatayım. Şimdi bir kümeste tavuk, tavşan yaşıyor, bacak sayıları 54, kafa sayıları eşit. Kaçı tavşan, kaçı tavuk? İnan ki sordum, bir türlü çözemedi. Beni delirtti yani. Sonunda ben cevabı söyleyince tamam dedi, doğrudur.
2: Tamam dedi, doğrudur demiş. Bak, seni tasdiklemiş. Daha doğrusu bakmış, sen biliyor musun diye. Kemal, Kemal arkadaşımız. Teşekkür ederiz. Bir başka dinleyicim, ben de şu İngiltere'ye yeni gitmiştim tırla diyor. Gemiden indim, devam ettim, bir kavşak geldi. Nereden çıkacağımı şaşırdım. Birkaç tur atmıştım kavşakta. Ondan sonra tabii ki links feke olduğunu anladım diyor. Alın işte arkadaşlar. Benim gillerden. Fatih, Bingöl'de 1000 tane göl yok diyor. Al işte. Şimdi Fatih bunu söyler de başka bir dinleyicimiz bundan. Ümit. Selam Hakan, ben Duisburg'dan Ümit. Kolay gelsin yayınlar. Mesela Denizli'de deniz yok ama deniz ismini koymuşlar. Evet, var böyle şeyler. Ben halamı seviyorum, o yüzden benim halam hani bana hani bana desin umurumda değil. Bakın arkadaşlar, ne güzel değil mi bir mesaj mesela. Ne alaka? Bayılıyorum burada. Romence değil. Roma alfabesi ya da rakamları. Evet. Anlamadım ama neyse. Devam ediyorum. Bir başka dinleyeceğim.
4: Selamlar. Bundan 16-17 sene önce okulda.
2: Çok kötü. Telefonu bırakmışsın mutfağa. Üçüncü kattan birinci kata inmişsin. Oradan konuşuyorsun. Bunu kabul etmiyoruz. Ses kaydınız iyi gelsin arkadaşlar. Şimdi rengarenk de bitiş. Şimdi biraz frene basıyoruz. Öyle sürekli gaza böyle basmak olmaz. Arada kalbe de kulak vermemiz lazım değil mi? Şimdi tempoyu biraz düşürelim. Duyguları birazcık yükseltelim arkadaşlar. Çünkü bazı şarkılar kulağa değil doğrudan kalbe dokunuyor. Şimdi bir parça çalacağım size. Bu güzel parça. Hem sevenlere hem sevilenlere, aşıklara aşkı hala yüreğin bir köşesinde saklayanlara gelsin. Birazdan yine coşacağız ama böyle. Yine zirveye çıkacağız ama şimdi birkaç dakikalığına sözü müziğe, gönlü aşka bırakıyoruz.

aufwachen. Çok güzel değil mi ya? Ya bu şarkıyı dinlediğin zaman, yani aşık olmasan bile, yani belki eşin de olsa bile, ah eşimini terk etti deyip terk etmemiş bile olsa, terk etmiş gibi bir hisse kapılıyorsun. Sonra görünce eşini tekrar sarılıyorsun, aklına geliyor. İyi ki terk etmedin beni. Muazzam bir şarkı. Selami Şahin'den dinledik. Ben sevdalı, sen belalı dedi. Evet arkadaşlar, mesajlarınız geliyor. Ve konumuz neydi tabii ki? Sizi sağda solda şaşırtan herhangi kanun gibi şeyler var mı dedim. Bana gönderin dedim. Sadece kanun değil. Yani gözle görülür, elle tutulur. Herhangi bir şey var mı? Bilgi de olabilir bu dedim. Bir dinleyicim bakayım kendisi diyor ki, selam Hakan, Hannover'den seçkin ben. Dubai'de dilencilerin aylık ortalama kazancı 9.000 euroymuş. 6 ayına gitsem oraya tüm borçlarım biter aslında diyor. Niye 6 aylığına gideceksin ki? Kal orada. Yani. Bir başka dinleyicim. Gülşah diyor ki, ben artık her şeye şaşırıyorum Hakan diyor. Koronadan sonra insanlar bana iyice tuhaf gelmeye başladı. Ben 80'lerde kalmışım galiba. O yüzden dışarıda insanları görünce bazen ağzım açık baka kalıyorum. Her şey o kadar değişmiş. Kendimi sanki bir başka gezegenden gelmişim gibi hissediyorum. Şu fotoğrafına bakayım. Aa bak, orada haklısın. Bir de hangi gezegen olduğunu söylesen de. Yanlışlıkla o gezegene gitmesek. Çok kötüyüm ya.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Situation. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1.000 Euro'ya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Stephen Bilger yeni düzenleme ile sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1.000 Euro'ya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3.400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1.000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabi adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
7: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
6: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
7: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt, denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Wer für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
6: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için federal parlamento Bundestag ve eyalet temsilciler meclisinin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1.000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
6: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.
8: DJ Hakan'la Rengarenk.
9: Machen weiter arkadaşlar ve gelen birçok mesajlar var, sesli mesajlarımız da var, bakalım daha doğrusu konuyu tekrar etmek istiyorum. Sizi şaşırtan gerçeklerden bahsediyoruz. Yani bu kanun olabilir, teknoloji olabilir, dünyanın herhangi yerinde bir uygulanan acayip bir kural olabilir. Ama öyle komşum beni şaşırttı, kaynanam şöyle yaptı değil. Onları başka gün konuşuruz tabii ki. Benim bildiğim, sizin bildiğiniz ne var? Ya daha doğrusu benim bilmediğim de sizin bildiğiniz neler var? Var mı öyle bir şeyler?
10: Vallahi Hakan, neye şaşırdım biliyor musun? Belarus, Bayis Ruslan'da oranın kanunlarına çok şaşırdım. Savaş ülkesi, yani savaş ülkelerinin ortasında bir ülke. Öyle bir düzenli bir ülke ki yere tükürüyorsun, cezası var. Yere tükürmenin yere sümkürüyorsun ya. Onun bir cezası var, kameralar çekiyor seni. Yani o savaş ülkesinin, yani o diktatör bir ülkenin. Ona şaşırdım. Ben Offenbach'tan iyi buldum.
9: Evet, Offenbach'tan İbo'nun, İbo'yu daha doğrusu şaşırtan bu kuralcılık. Daha doğrusu ahlak diyelim artık, değil mi? Bunu şaşırdım diyor. Evet, bir dinleyicim de İngiltere'de çocuklara tasma takıyorlar. Buna şaşırmıştım diyor. İngiltere'de çocuklara tasma takıyorlar. Sen herhalde bir kulübe gittin. Yanlış, karıştırmış olmuyorsun ya. Biliyor. Bir başka dinleyicimiz ise geldi, bizim taksicimiz geldi. Biraz önce neden bahsetmiştik arkadaşlar? Biz tabii ki İtalyanca'da sadece 21 harfin olduğunu söylemiştim ben size. Ve burada bu harflerden mesela Kastamonu'nun K'sı veyahut da Yozgat'ın Y'si falan filan yok demiştim. J de yok dedim. Bu arkadaşımız bana dedi ki ya olur mu öyle bir şey dedi. Benim arkadaşım var Giuseppe dedi. Orada nasıl J yok dedi. Ben de dedim senin arkadaşının İtalyan olduğundan emin misin dedi. Evet dedi, Giuseppe dedi. J ile yazılıyor dedi. Bence dedim sen onu bir daha kontrol et dedim. Sonra yine bir mesaj gönderdi.
11: Hakan merhaba, benim tekrar Ahmet Duisburg'dan. Ya demin bu İtalyanca harfleri demiştin ya. Benim kiracım Giuseppe J ile yazılıyor diye. Kafama takıldı, onu aradım sordum. Ya sen haklı çıktın ya. Benim Giuseppe ne zaman G'yle Giuseppe oldu? Ama mektupta da herhalde Giuseppe'ye kapısınla ben Giuseppe yazdım ismini. Benim telefonu G'yle kaydettim. Demek ki orijinal İtalyan değil o. Hadi hayırlı yayınlar.
9: Görüyorsunuz değil mi? Muazzam. Teşekkür ediyoruz. Bir başka dinleyicim bakayım, o ne demiş? Bakalım. Hakan, senin bilmeyip de bizim bilebileceğimiz bir şeyin olabileceğini sanmıyorum. Sen bu saçları boşa dökmemişsindir. Ya! Bugün farklı gidiyoruz. Ya! Bu ne Hakan diyeceksiniz. Gelsin şimdi. Arabeskin krallarından biri. Ve ladies and gentlemen, baylar ve bayanlar. Meine Damen und Herren. Karşınızda rengarenkte arabeskin kralı Ferdi.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Milli takımın yeni hocası Arda Turan oluyor. Şu an Ukrayna'nın Shakhtar takımını çalıştırıyor ve oldukça da başarılı orada Arda Turan. Hem Shakhtar'ı çalıştıracakmış, oradaki işini bırakmayacak, hem de Türk milli takımını çalıştıracak deniliyor. Yani bizim gibi çift iş. Ukrayna Vollzeit Job, Türk milli takımı part time job ama full bit saat. Arda yakında Uber'e falan çıkarsa hiç şaşırmam ha.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Rengarenklisiniz arkadaşlar ve sizleri şaşırtan neler var? Güncel hayatta sağda solda böyle görüp de şahit olduğunuz veyahut da zıvas gibi sokağınık dediğiniz böyle sizi hayretler içerisine bırakan neler var? Almış olduğunuz birçok mesajlar oldu. Çoğu da çok komikti. Güldük, eğlendik. Bir sürücü kursu öğretmenimiz var. Faleğa. O bir hikayesini anlatıyor. Dinleyelim. Bakalım ne diyor.
1: Benim bir öğrencim vardı. Fas'tan, kendi ülkesinden B-Führer şahını yapmış. B ehliyet sınıfı var yani. İtalya'da yaşıyor. İtalyan makamları demişler ki sen bunu değiştirmene gerek yok. Ama İtalya'da tır ehliyeti, otobüs ehliyeti falan yapmış. Ama ötekisini değiştirmemiş yani. Bu bir zaman sonra Almanya'ya geliyor. Almanya'da polis diyor buna, sen diyor burada taksi kullanamazsın. Diyor niye? Diyor senin B sınıfı ehliyetin yok. Ama diyor ben İtalya'da tır ehliyetim var, otobüs ehliyetim var, İtalya'da da sürdüm. Diyor burada süremezsin. Böyle bir şey.
0: Ya şimdi hocam öncelikle ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Vallahi hikayeyi öyle bir anlattın ki ben bir ara espriyi kaçırdım zannettim ama. Hala virajın arkasından çıkmasını da bekliyorum yani. Yani şimdi bir şey diyeceğim ama bu sefer de diyoruz Hakan niye öylesin? Ama öyle arkadaşlar. Bana Slowstick, Zack Maldo. Şimdi öğretmenim sen sürücü kursu öğretmenisin ya normaldir. Hikayeyi birinci viteste başladın. İkinciye geçemedik bir türlü. Neyse hocam. Önemli olan bizi araman bizimle olma. Çok sağ ol. Eksik olma. Ya direksiyon sende kalsın hoca. Esprileri şimdilik bize bırak istersen. Söyleyelim de iyice rezil edelim. Nihat. Evet. Nihat adında bir faal yararınız varsa hikayeyi anlattı. Paranla rezil olacaksın dedikleri bu olsa gerek. Çok seviyoruz Nihat'cığım seni. İyi ki varsın. Sen olmasan nasıl güleceğiz?

Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat, on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 14 06 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.
1: Ve programımızın sonuna yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. Tamam, üzülmeyin. Esra gelecek nasıl olsa, tamam mı? Söyleyeceğim size, Esra'yı şikayet edeceğim. Esra, seni söyledim, gülüyorlar burada. Evet, sizleri şaşırtan ne var arkadaşlar? Sağda solda böyle, yani ilk defa duyduğunuzda böyle ne? Zobaski bir sokağını dediğiniz herhangi bir şey oldu mu?
2: Ben de şeye şaşırıyorum. Almanya şoför arıyor ama Türk ehliyetli benim gibi çok böyle ehliyeti olup da işe yaramayan insan var. Ben de bu şey kanuna şaşırıyorum. Türk plakası sürebilirim ama Alman plakası süremiyorum. Otobüs tır ehliyetim var.
1: Türk ehliyetiyle herhalde zannedersem 6 ay gibi burada kullanabiliyorsun. Tabii ki yani süresiz değil de 6 ay ama burada kullanabiliyorsun. Bilmiyorum. O konuya pek hakim değilim ama bu da ilginç bir şaşırmaca. Bir diğer dinleyicim, evet, biraz önce bir faşule, faleyağımız vardı değil mi? Bir şeyler anlattı. Biz anlamadık. Bir dinleyicimden mesaj geldi. Vallahi ben de hocayım ama ben de bir şey anlamadım diyor. Yani diyor ki Hakan, lütfen hepimizi aynı tepeye koyma. Bir başka dinleyeceğim. 2005 senesinde Japonya'ya gitmiştim ve 9 ay orada kaldım. Özellikle ilkbahar mevsiminde çok sık orada deprem oluyordu. Her deprem olmasında Japonlar çok şaşırmış gibi tepki veriyorlardı. Oysa ki ben 3. yaşadığım depremden sonra hiçbir tepki vermemeye başlamışım ve onların göstermiş oldukları aşırı tepkilere de şaşırıyorum. Das auch wirklich sehr interessant. Evet, ve devam ediyor. Unser Zirkus geht weiter.

efendim, geldik yine rengarengin sonuna. Vallahi iki saat nasıl geçti ben de anlamadım. Güldük, eğlendik, bazen şaşırdık, bazen de öyle yerlere daldık ki başladığımız konuyla iyi bitirdiğimiz konunun alakası kalmadı. Ama ne yapalım, bizim programda güzelliği burada. Arayan, mesaj gönderen, bizi dinleyen, işinin gücünün arasında bize kulak veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız be. Siz olmasanız ben burada kendi kendime konuşacağım. Gerçi onu da yaparım ama sizinle konuşmak daha güzel oluyor. Burada Faalera Nihat arkadaşımıza da sponsorluğundan dolayı programımıza renk attı. Ona satışarak buradan, tamam mı, programımızı şekillendirdik. Sana da çok sağ ol Nihat'cığım. Evet, ve burada şimdi ben yavaş yavaş kaçıyorum ama sakın radyodan ayrılmayın. Çünkü birazdan kırmızı saçlarıyla, güzel enerjisiyle, güler yüzüyle bizim Esra geliyor. Evet, şaşırmayın. Mikrofonu ona teslim ediyorum. Esra'yla da saat 19'a kadar keyfinize keyif katmaya devam edin. Bana gelince 22 saat sonra yine buradayım, ona göre yoklama yapacağım. Burada mısınız diye, Hakan gitti diye rahatlamayın. Yarın saat 13'te yine kapınızı çalacağım. Kendinize iyi bakın. Birbirinizin kıymetini de bilin. Yüzün üzerine gülümseme eksik olmasın. Ben DJ Hakan. Burası Metropol FM. Rengarenk bugünlük bitti ama bizim muhabbet bitmez. Hadi bakalım. Sevgili

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Baas wollen die Sozialdemokraten auf einem Bundesparteitag zum Jahreswechsel ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Darauf habe sich das SPD-Präsidium geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin.
2: Ob Klingbeil bei der Wahl selbst auch wieder antreten will, ließ er offen, aber es soll wieder ein Duo werden. Er hält an der weiblich-männlichen SPD-Doppelspitze fest. Neuer Arbeitsminister soll der ehemalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer werden. Baas war am Morgen als Arbeitsministerin und als Parteichefin zurückgetreten. Als Gründe nannte sie die Trauer um ihre verstorbene Stieftochter und Angriffe gegen sich in dieser schwierigen Zeit, auch von der Union. Parteichef Klingbeil forderte eine Kultur des Respekts. Eine Politikerin in Zeiten der persönlichen Trauer politischen Angriffen auszusetzen, sei unanständig. Aus Berlin, Ursula Winkler.
1: Kanzler Friedrich Merz setzt nach den schweren Niederlagen seiner Partei bei den Landtagswahlen auf stärkere Akzente für Entlastungen. Er wolle, dass Spielräume im Haushalt genutzt werden, um die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken, sagte Merz nach einer Klausur des CDU-Präsidiums in Berlin. Gesenkt wurde sie zunächst nur für bestimmte Wirtschaftsbereiche. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die beiden US-Forscher Robert E. Hall und Michael Woodford. Die Forscher hätten neue makroökonomische Modelle zur Umsetzung wirksamer Stabilisierungsmaßnahmen entwickelt. So die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm.
3: Bei diesem Nobelpreis geht es um das Gesetz von Angebot und Nachfrage und wie Regierungen und Zentralbanken die Wirtschaft besser stabilisieren können. Bis zur Ölkrise in den 1970er Jahren war man davon ausgegangen, dass man mit Zinssenkungen allein die Wirtschaft wieder ankurbeln kann. Doch das funktioniert nicht immer. Hall und Woodford haben herausgefunden, dass Konsum auch von Erwartungen abhängt. Wer pessimistisch in die Zukunft blickt, gibt weniger Geld aus. Mit diesem Wissen kann man Finanzkrisen besser entgegenwirken. Sigrid Hamm, Skandinavien.
1: Tennisprofi Alexander Zverev wird in den kommenden Wochen erstmals in seiner Karriere die Nummer 1 der Welt. Durch die Niederlage von Carlos Alcaraz beim ATP-Turnier in Shanghai übernimmt der 29 Jahre alte Deutsche spätestens zum Saisonende die Spitze der Weltrangliste.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle birlikte yatırımcılar için hazırlanan düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
5: Evet, bu bekleniyor. Bir yandan terörsüz Türkiye süreci de görüşülecek tabii. Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları, bunlar da konuşulacak. Ama en çok toplantıdan çıkması muhtemel olan sonuç fon soruşturması ve tasfiye süreci ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen bir fon koordinasyon kurulu toplantıları oluyordu. Bu toplantılara ilişkin bilgi paylaşımı da yapılacak.
4: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Türkiye tarafından da önemli mesajlar paylaşıldı.
5: Evet, tabii Türkiye'nin de tepkisini çekti Husi saldırısı ve Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada sivil altyapı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve aynı zamanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi Dışişleri Bakanlığı.
4: Güçlü, üzücü haber dün Manisa'nın Akhisar ilçesinden geldi. Bir tur otobüsüyle bir ağır vasıta tırın çarpıştığı kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
5: Evet, öncelikle zaten kazaya ilişkin görüntüler gelmişti. Bu görüntülere bakıldığında tur otobüsü gireceği sapağı kaçırıyor ve geri geri yoldan gelmeye başlıyor. O sırada arkadan gelen çekiciyle çarpışıyorlar ve maalesef 11 kişi hayatını kaybediyor. 26 kişi yaralanıyor, biri ağır yaralı ve hemen ardından bir soruşturma başlatılıyor. 3 şüpheli de gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında.
4: Güçlü, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Malta bayraklı bir kimyasal madde taşıyan tanker arıza nedeniyle Kanlıca açıklarına kıyıya doğru sürüklendi.
5: Evet, kıyıya doğru sürüklendi. Vatandaşlar da bir yandan sahilden o sırada çekimler yaptılar. Tabii demir attığı mürettebat, demir atmasıyla beraber kıyı emniyetinin de müdahalesiyle beraber metreler kala gerçekten de bir facia engellenmiş oldu.
4: Ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği maç öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. Gözaltılar var ve Trendyol Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının büyük bölümü tamamlandı.
5: Evet, yarın 21'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi senin de ifade ettiğin gibi fiziki ve teknik takip yürütülmüştü. Kara borsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ve bu haftayı değerlendirecek olursak Galatasaray kayıpsız geçti. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Trabzonspor, Samsunspor'u deplasmanda 3-0. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yine deplasmanda 3-0'la geçerken dün Beşiktaş'ta Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bu akşam Eyüp Spor Göztepe maçı var. Galatasaray 16 puanla lider. 2. sırada Beşiktaş, 3. sırada Ahmet geliyor. 4. sırada Fenerbahçe'yi, 5. sırada da Trabzonspor'u görüyoruz.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 14 derece ve güneşli, hafif bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 14 derece arasında değişecek. Yarın bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Sezen Aksu hadi bakalım dedi ve Paydos keyfimizi başlattık. Akşam vakti olduysa bize düşen tek şey Paydos keyfimizin tadını çıkarmaktır. Çok güzel şarkılar hazırladım sizler için. Afra'dan, Soner Sarıkabadayı'dan, yeni nesil en çok sevilen sanatçımız Blok 3'ten ve sonrasında Nalan'dan, Serdar Ortaç'tan çok güzel şarkılar seçtim sizler için. Eğer siz de hazırsanız arkanıza yaslanın, bu güzel şarkıların tadını çıkarın. Bugün bol bol sizlerle konuşacağız, gündemden bahsediyor olacağız ve Paydos keyfimizin tadını çıkaracağız. Kısacık bir aradan sonra Soner Sarıkabadayı bizimle olacak, mevzu derin diyecek.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
5: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bausch Tofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bausch Tofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bausch Tofandel GmbH.
6: Hafenbeteg 9, Harburg, Hamburg.
7: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, Gutachter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72, Norderstedt.

0: Metropol FM'i daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz dinleyebilirsiniz. Size en yakın elektronik marketten bir DAB Plus radyo alın, kanal aramasında Metropol FM'i bulun ve müziğin, eğlencenin, güncel haberlerin keyfini çıkarın. DAB Plus radyonuzda Metropol FM hep yanınızda olsun. Metropol FM, senin radyon.
1: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

önüm, arkam, sağım, solum hasta dolu. Vallahi herkes hapşırıp duruyor. Grip olmuş. Evde yatanlar da var. Buraya gelip sağa sola hapşıranlar da var. Bu demek oluyor ki grip aşısı dönemi başladı. Bu bir aşı hatırlatma duyurusu olsun. Özellikle 60 yaş üstüne, hamilelere ve kronik hastalığı olanlara ve sağlık çalışanlarına aşı yapmak öneriliyor. Grip aşısı öneriliyor. Çünkü grip herkeste aynı geçmiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Bazı kişilerde bayağı ağır seyredebiliyor. Bu yüzden de amaç hastalığı daha hafif atlatmak ve ciddi komplikasyon riskini azaltmak. Evde bir hafta grip yüzünden yatmayalım. Yani yıl olmuş 2026. Hala grip bizi böyle yatak döşek yapıyorsa vay halimize. Acil toparlanmamız lazım. Bir de aşı olur olmaz öyle koruma başlamıyor. Dokunulmazlığınız olmuyor. Vücudun yaklaşık 2 haftaya ihtiyacı var. O yüzden Ekim'den, yani bu ay Oktober'dan Aralık ortasına kadar yaptırılması özellikle öneriliyor. Yan etkiler de genelde çok kısa süreli, işte kol ağrısı olabilir, hafif bir ateş olabilir, biraz halsizlik gibi olabilir yan etkiler. Yani eğer siz de bir grip olduğunuzda yatak döşek oluyorsanız, kolunuzu kaldıracak haliniz olmuyorsa bu grip aşısı sizin için de öneriliyor. Tabii ki doktorunuza danışın ve ayrıca böyle kronik hastalığı olanlarla çalışanlar, onlara bakım sağlayanlar, onlarla iç içe yaşayanlar, ekstra sizlere de öneriliyor bu aşı, haberiniz olsun. Artık grip de bizi yıkmasın ya. Hayatta zaten bize vuran, bizi yıkan birçok şey oluyor. Afra ile devam ediyoruz. Bu şarkı Mustafa Sandal'ın hiç bilinmeyen bir şarkısıydı. Adı İntikam'dı şarkısı. Bu şarkıyı Afra söyledi ve iyi ki de söyledi. Bu şarkıyı keşfetmiş olduk. Şimdi keyfini çıkarıyoruz.

son zamanların en çok dinlenen şarkılarından biri. Blok 3, Kayıp Kalp şarkısı öyle bir dinleniyor ki şu an. Herkes aynı şarkıda mı efkarlanıyor yahu? Bakınız şu şarkıya.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Almanya'da mektup göndermek yine zamlanabilir. Ya bir pul yalayıp yapıştırmak neden zamlanıyor Allah aşkına? Federal Ağ Ajansı demiş ki, Deutsche Post'a demiş ki 2027 ve 2028 için %20'yi aşacak zam yapabilirsin demiş. Bak bak neler demiş. Şu an standart mektup 95 sent. Ve bu oran aynen uygulanırsa yaklaşık 1 euro 14 sent olacak arkadaşlar. Peki niye? Hemen söyleyeyim. Almanya'da insanlar artık daha az mektup gönderiyor. Değil mi? Hani bizlerden de daha az mektup gönderiyoruz. Genelde e-mail ile hallediyoruz. Ama bu postacıların maaşları, işte araçlar ve dağıtım masrafları devam ediyor. Bu yüzden de Deutsche Post artan mektup başına maliyeti karşılamak için posta ücretlerine zam yapmak istiyor. Yani ben şunu anlamıyorum. Şurada bir çelişki var. Kadronuza paranız yetmiyorsa, işte bu kadar insan boşuna çalışıyor, biz bunların maaşını boşuna veriyoruz diyorsanız, ihtiyacınız kadar çalışan alın o zaman. Ya daha fazlasını alıp parasını niye bize ödetiyorsunuz? Mesela niye benim ödememe zam getiriyorsunuz da ihtiyacınız kadar çalışan almıyorsunuz? Ben tasarruf yapacağım diye e-mail gönderiyorum. 40 yılın başı işim düşer de bir posta gönderirim diye düşündüğümde hiç karlı olmuyor. Yine o zamlı fiyatı ödemiş oluyor. Ben anlamadım bu işi. Zamımız hayırlı uğurlu olsun. Henüz gelmemiş, gelecekmiş, öyle söylüyorlar. Bakalım.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Almanya'da postalara zam gelecek. Gelebilir demiştik. Bir dinleyicimiz diyor ki Ferdi, mazota 17 cent indirim yaptılar ya, şimdi hemen mektuptan acısını çıkarmak istiyorlar. Hemen demiş.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Mini job yapanlar. Şimdilik rahatlatan bir haberim var size. Sistem, bu mini job sistemi büyük ihtimalle devam edecek. Son zamanlarda hep konuşuluyordu ya, mini job sistemi ne olacak, kaldırılacak mı diye. Şimdi emeklilik komisyonu mini jobların özel statüsünün kaldırılmasını ve çalışanların normal çalışanlar gibi emeklilik sigortasına dahil edilmesini önermişti. Bu bir öneriydi. Ama TSU lideri Markus Söder buna karşı çıkıyor şimdi. Özellikle işte gastronomi, perakende ve tarım gibi alanlarda mini job'un gerekli olduğunu söylüyor. Ya tam da bu sektörlerde çalışan, mini job olarak çalışan birçok kişi var çevremizde de. Şu anda aylık sınır 603 euro. Yani reform masada ama mini job bitiyor diye bir karar da yok. Mini job bence hayat kurtarıyor. Kimisi işte dönem dönem bir masrafa giriyor. Hayatında bir masraf yapacak bir şey olduğu için acil para biriktirmesi gerekiyor. Ve mini job bu durumda kurtarıcı olabiliyor. Ve özellikle emekliler mini jobsuz maaşının yetmediğini söylüyor. Şimdi mini job kalacak mı diye mini job yapanı da strese sokmamak lazım. Zaten adı mini, derdi yeterince büyük. Bu mini job çalışanları, özellikle mini job yapanlar bana lütfen yazsın, merak ediyorum. Kaldırılırsa hayatınız ne kadar değişir?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.
4: Aha, mein Burger ist da.
5: Hä? Ich dachte, du magst kein Burger.
4: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
5: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
4: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
6: Probier unsere verschiedenen Jana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.
2: Özyörem.
3: Birine kızdığınızda, sinir olduğunuzda, böyle sizi incittiğinde isyan ediyoruz ya, böyle sitem ediyoruz. İşte bu şarkıyı hatırlamak lazım. Karşınızdaki insanın bu yaptığımız sitemleri hak edip hak etmediğini de bir kez düşünmemiz lazım. Her insan öyle bizim isyanımızı, sitemimizi hak etmiyor. Bu şarkı da onu anlatıyor. Serdar Ortaç, Sana Değmez Bu Sitemler

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Almanya'da uzun süredir beklenen bir emeklilik reformu var. Bu konuda bir yandan sistemin geleceği konuşuluyor. Diğer yandan da milyonlarca kişinin çalıştığı mini jobların durumu merak ediliyor. Peki şunu soracağım ben şimdi. Emeklilik reformunda bir gecikme var. Niye?
2: Şöyle şimdi Esra, hükümetin önünde oldukça zor bir denklem var bu konuda. Çünkü insanlar artık daha uzun yaşıyor, emekli sayısı artıyor fakat çalışan nüfus aynı hızda büyümüyor. Bu da emeklilik sisteminin finansmanını zorlaştırıyor. Hani hep derler ya, şu anda biz çalışanlar aslında emekli olmuşların parasını ödüyoruz. Alttan gelecekler de biz emekli olursak onu ödeyecek ama alttan gelen nüfus yok. Yani çalışan nüfus azaldığı için emekliliğin ödenmesi de zorlaşıyor.
1: E peki mini joblar neden bu tartışmanın içine girdi?
2: Bu da şöyle, komisyonun önerilerinden birisi bu. Mini jobların özel statüsünü değiştirmek. Şu anda biliyorsun aylık 603 euroya kadar mini job yapılabiliyor. Ve çalışanlar belirli şartlarda emeklilik sigortasından muaf tutulabiliyor. Komisyon ise bu çalışmaların daha güçlü biçimde emeklilik sistemine dahil edilmesini istiyorlar.
1: Yani mini job sistemi tamamen kaldırılabilir mi?
2: Hayır, şu anda öyle bir durum yok. Hatta CSU lideri Mark Söder de mini jobların devam edeceğini düşündüğünü söylüyor. Yani devam ettirilmek isteniyor. Özellikle gastronomi, perakende ve tarım gibi sektörlerde bu çalışma biçiminin önemli olduğu savunuluyor. Özellikle üniversiteli gençler de mesela bu mini joblarda çalışıp o parayı alıp ondan sonra üniversitelerine eğitimlerini devam edebiliyorlar.
1: Peki çalışanlar açısından şimdi ne değişiyor?
2: Doğrudan bir değişiklik şu an için yok. Mevcut mini job kuralları devam ediyor. Asıl soru gelecekte bu işlerde çalışanların daha fazla emeklilik primi ödeyip ödemeyeceği ve mini jobların vergi avantajlarının korunup korunmayacağı. Biliyorsun belli bir miktara kadar, 603 euroya kadar vergi ödenmiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: olmayacağı biliyorsun. Belli bir miktara kadar, 603 euroya kadar vergi ödenmiyor.
1: Metropol FM'de günün içinden.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Bundessozialministerin Bärbel Baas hat sich aus dem Amt zurückgezogen und Alexander Schweizer soll ihr Amt übernehmen. So hat es die SPD entschieden. Kanzler Merz von der CDU will Schweizer noch heute Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als neuen Bundessozial- und Arbeitsminister vorschlagen.
2: Er übernimmt offene Gesetzgebungsvorhaben, von denen ich hoffe, dass sie jetzt schnell im Kabinett verabschiedet werden und in den parlamentarischen Prozess eingebracht werden können. Ich bin mir sicher, dass mit Alexander Schweizer und seiner Regierungserfahrung aus Rheinland-Pfalz eine gute Zusammenarbeit in der Bundesregierung möglich sein wird.
1: Merz bedauere ihre persönliche Entscheidung, aber er respektiere sie. So Merz zum Rücktritt von Bärbel Baas. Die EU verhängt neue Sanktionen gegen Unterstützer der russischen Kriegsmaschinerie. Knapp 1600 Personen, Unternehmen und andere Organisationen, so viele wie noch nie, sollen mit Strafmaßnahmen belegt werden. Das haben die Außenminister der EU-Staaten beschlossen.
3: Der Kreml in Moskau betont immer wieder, dass die EU-Sanktionen nichts änderten an der russischen Kriegsführung. Tatsächlich hat sich Russland angepasst und ein ausgeklügeltes System zur Umgehung der Sanktionen entwickelt. Russland nutzt dafür etwa seine Nähe zu Ländern wie China, Indien und Kasachstan. Und in Moskau wird betont, dass die EU sich selbst schade. Bestätigt sieht sich Russland auch, wenn der Westen einknickt, wie jetzt etwa US-Präsident Donald Trump, der Strafmaßnahmen lockert und sich von Kreml-Chef Putin Diesel liefern lässt. Ulf Mauder, Nachrichtenredaktion.
1: Griechenland will als eines der ersten EU-Länder Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen Medien untersagen. Das Verbot soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten, hieß es aus Athen. Bei Verstößen der Plattformen sollen die europäischen Kontroll- und Sanktionsmechanismen greifen. Nach dem sogenannten Digital Service Act sind bei bestimmten Verstößen Geldbußen von bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes möglich. Zum Sport. Deutschlands Tennisprofi Alexander Zverev wird in den kommenden Wochen erstmals in seiner Karriere die Nummer 1 der Welt. Letzte Restzweifel erledigten sich durch das vorzeitige Aus von Carlos Alcaraz und Ben Shelton beim ATP-Turnier in Shanghai.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz. Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat.
4: Güçlü, Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya geliyor. Toplantıda fon soruşturması ve tasfiye süreciyle birlikte yatırımcılar için hazırlanan düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.
5: Evet, bu bekleniyor. Bir yandan terörsüz Türkiye süreci de görüşülecek tabii. Rusya-Ukrayna savaşı, Yemen'deki Husi güçlerinin Suudi Arabistan'a dönük saldırıları, bunlar da konuşulacak. Ama en çok toplantıdan çıkması muhtemel olan sonuç fon soruşturması ve tasfiye süreci ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen bir fon koordinasyon kurulu toplantıları oluyordu. Bu toplantılara ilişkin bilgi paylaşımı da yapılacak.
4: Güçlü, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'dan oluşan R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Türkiye tarafından da önemli mesajlar paylaşıldı.
5: Evet, tabii Türkiye'nin de tepkisini çekti Husi saldırısı ve Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada sivil altyapı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırıların uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal ettiğine dikkat çekti ve aynı zamanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi Dışişleri Bakanlığı.
4: Güçlü, üzücü haber dün Manisa'nın Akhisar ilçesinden geldi. Bir tur otobüsüyle bir ağır vasıta tırın çarpıştığı kazada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
5: Evet, öncelikle zaten kazaya ilişkin görüntüler gelmişti. Bu görüntülere bakıldığında tur otobüsü gireceği sapağı kaçırıyor ve geri geri yoldan gelmeye başlıyor. O sırada arkadan gelen çekiciyle çarpışıyorlar ve maalesef 11 kişi hayatını kaybediyor. 26 kişi yaralanıyor, biri ağır yaralı ve hemen ardından bir soruşturma başlatılıyor. 3 şüpheli de gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında.
4: Güç Görüşür sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar yaşandı. Malta bayraklı bir kimyasal madde taşıyan tanker arıza nedeniyle Kanlıca açıklarına kıyıya doğru sürüklendi.
5: Evet, kıyıya doğru sürüklendi. Vatandaşlar da bir yandan sahilden o sırada çekimler yaptılar. Tabii demir attığı mürettebat, demir atmasıyla beraber kıyı emniyetinin de müdahalesiyle beraber metreler kala gerçekten de bir facia engellenmiş oldu.
4: Ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Barcelona'yı konuk edeceği maç öncesi kara borsa bilet operasyonu düzenlendi. Gözaltılar var ve Trenthorst Süper Ligi'nde 7. hafta maçlarının büyük bölümü tamamlandı.
5: Evet, yarın 21'de oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi senin de ifade ettiğin gibi fiziki ve teknik takip yürütülmüştü. Kara borsa bilet satışı yaptığı tespit edilen kişilerin kimlik ve adres bilgileri belirlendi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ve bu haftayı değerlendirecek olursak Galatasaray kayıpsız geçti. Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Trabzonspor Samsunspor'u deplasmanda 3-0, Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u yine deplasmanda 3-0'la geçerken dün Beşiktaş'ta Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bu akşam Eyüpspor Göztepe maçı var. Galatasaray 16 puanlı lider. 2. sırada Beşiktaş, 3. sırada Ahmet geliyor. 4. sırada Fenerbahçe'yi, 5. sırada da Trabzonspor'u görüyoruz.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Güçlü, çok teşekkürler.
5: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Hamburg'da kuzeyin liman şehrinde bugün hava 15 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ila 15 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarınsa bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor. Sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Ajda Pekkan'ın hiç eskimeyen o şarkısı, zamansız bir şarkı. Bu şarkı çaldığında ister istemez şöyle bir sağa sola yaylanıyoruz bu şarkıya eşlik etmek için. Kimler geldi, kimler geçti sizlerle?

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Ne duydum. Almanya'da ehliyet fiyatları sonunda biraz düşebilir. Ama bilin bakalım kim ehliyet kursuna şimdiden başladı? Ben. Benim de şansıma böylesi olurdu zaten. Ben başladım, sonra dediler ki tamam indireceğiz fiyatları dediler. Ben bundan etkilenemiyorum muhtemelen. Şimdi gelelim konuya. Şu anda B sınıf ehliyet ortalama ne kadar? 3500 euro civarında. Hükümet de sağ olsun bunu ucuzlatmak istiyor. Bir reform hazırlanıyor. Plan şu. Teorik derslerin bir kısmı artık böyle sınıfta değildi. Dijital olarak yapabilecek. Teori sınavındaki soru sayısı da azaltılacak. Ve hatta bazı zorunlu sürüş dersleri de yeniden düzenlenecek. Belki düşebilir diyorlar. Zorunlu sürüş dersleri de düşünce ne oluyor? Masraflar iyice düşüyor. Böyle olunca işte benim gibiler ağlıyor. Neyse. Ulaştırma Bakanı en iyi ihtimalle 1000 euroya kadar tasarruf mümkün diyor. 1000 euro çok iyi ya. 1000 euro harika. O zaman bekleyeyim dememek de gerekebilir. Çünkü düzenleme 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor ama önce bir meclisten geçecek. Yani şimdilik ehliyet almak biraz şey gibi, hani beklesem mi, indirimden faydalanabilir miyim, yoksa beklememe değmez mi? Her an her şey olabilir çünkü. Fiyatların düşmesini beklerken biz meclisten geçmeye de bilir. O yüzden bu işe bir güvenemedik. Şu anda acil olarak ehliyete ihtiyacım var diyorsanız karar sizin. Belki indirim olur diye beklemek mi, yoksa aman bunların meclisine güven olmaz, ne bekleyeceğim o kadar deyip. Şaka bir yana kendime yancı arıyorum, farkında mısınız? Bir insan aldatıldık derken bu kadar eğlenceli bir şarkı yapabilir mi? Rengin yapmış işte.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
2: Ege Türk.
3: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.
4: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
5: Hafenbeck 9, Harburg, Hamburg.
6: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.

Şu aralar çok hastalanan, soğuk algınlığı yaşayan, grip olan kişi var ve işe gitmeyecek kadar ağır geçirenler var. Gidemeyecek kadar ağır geçirenler var. Şimdi bu rapor alanları, yani Krankschreibung alanları görüp canı hasta olmak çeken birçok insan var. Ya gördüklerime inanamadım. Öyle bir şey yapmışlar ki bunu kullanıyorlar. Bunu da ticarete çevirmişler. Ne gördüm biliyor musunuz ilanlarda? Hani ikinci el ürünler alıyorsunuz ya, ilanlarda şöyle. Krankschreibung almalık hasta nefesli balon satıyorlar arkadaşlar. Nevrim döndü. Hasta olan insanlar bir balonun içine üflüyorlar. O hasta nefeslerini üflüyorlar. Balonun ağzını bağlayıp bunu satıyorlar. Bunu böyle 15-20 euroya satıyorlar. Ve bunu satın alıp insanlar o hasta nefesli balonu içine çekip hasta oluyorlar. Neden? İşten kaytarmak için. Bu nasıl bir fikir? Bunu nasıl aklınıza getirdiniz? Dünya bu kadar kötü niyetli bir yer olmaya mı başladı? Devam ediyor. Biz iyi insanlar olmaya çalışırken kimisi böyle şeyler düşünüyor. Vallahi ay, nefesim kesildi. İnanılmaz ya, kendini hasta etmek için gidip 15-20 euro para veriyor. Bu hasta nefesli balon satın alıyor insanlar ve içine çekip hasta olmayı bekliyor. Neden? İşte bir hafta krank olurum, işe gitmem diye. Ben bunun üstüne ne diyeceğimi hiç bilemiyorum yani. Bir an önce sözü size bırakıyorum, yoksa bu mikrofon kapanmayacak.

0: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Hamburg.
1: Hamburg'da A1 üzerindeki yaklaşık 70 yıllık Nora Elbrücke artık 24 saat sensörlerle izlenecek. Hafta sonundaki tam kapanma sırasında köprüye yaklaşık 60 sensör yerleştirildi. Sistem titreşimleri yapının gerilmesini ve özellikle ağır kamyonların oluşturduğu yükü ölçecek. Amaç eski köprüyü yeni köprü tamamlanana kadar en az 4 yıl daha güvenli şekilde kullanmak. Aşırı yük tespit edilirse yeni trafik kısıtlamaları gündeme gelebilir. Hamburg Mümmelmannsberg'de bir otomobil daha gece saatlerinde yandı. Reivinkelstraße'de park halindeki Mazda tamamen alevlere teslim oldu. Yanında bulunan bir Skoda da zarar gördü. İtfaiye yangını yaklaşık bir saat içinde söndürdü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Soruşturmayı Eyalet Kriminal Dairesi'nin yangın birimi yürütüyor. Aynı sokakta daha önce de araç yangını yaşanmıştı. Fakat olaylar arasında bağlantı henüz kanıtlanmış değil. Hamburg'da toplu taşımayı kullananları önümüzdeki haftalarda önemli kısıtlamalar bekliyor. U3 hattı 19-29 Ekim arasında San Paolo ile Rathaus arasında çalışmayacak. 2-27 Kasım arasında ise hafta içi Bernator ile Bamberg arasında seferler duracak. Yolcular Metrobus 17, S1 ve servis otobüslerini kullanabilecek. Değerli dinleyenler, Hamburg'da Amsingstraße bu sabah saatlerinde yeniden şehir merkezi yönünde açıldı. Her gün 05 ile 11 arasında merkeze doğru iki şerit kullanılabilecek. Trafik karşı şerit üzerinden yönlendiriliyor. Saat 11'den sonra cadde yeniden tek yönlü olarak şehir dışına hizmet veriyor. Yetkililer onarımların Aralık ayında tamamlanana kadar Amsingstraße'nin önemli bir trafik darboğazı olmaya devam edeceğini belirtiyor.
2: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas istifa etti. SPD'li siyasetçi partisinin eş genel başkanlığını da bırakıyor. Bas kararına gerekçe olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı ağır süreci ve son dönemde kendisine yönelik kişisel saldırıları gösterdi. Bu saldırıların bir bölümünün koalisyon ortağı CDU ve CSU çevrelerinden geldiğini söyledi. Almanya'da mini job sisteminin emeklilik reformundan sonra da devam etmesi bekleniyor. CSU lideri Markus Söder mini jobların kaldırılmasına karşı olduğunu bir kez daha açıkladı. Emeklilik komisyonu bu işlerin normal emeklilik sigortasına dahil edilmesini ve özel vergi statüsünün kaldırılmasını öneriyor. Mevcut sistemde aylık 603 euroya kadar mini job mümkün.
2: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
3: Öz Yörem.
4: Çok kıymetli, nostaljik şarkılarımız var bizim. Hele ki Barış Manço'nun eserleri. Şimdi Barış Manço'muz şu anda yok ama biz onun şarkılarını yaşatıyoruz. Yaşamaya devam ediyoruz Barış Manço'yu ve onun anlattığı hikayeleri. Şimdi eski şarkıları tabii eski kayıt olduğu için kayıt kalitesi eskilere göre, eski bir teknoloji olduğu için. Şimdi biz de Metropol FM olarak bu eski şarkıları, gözümüzün nuru şarkıları tekrardan remaster ederek, tekrardan ses kalitesini yükselterek oluşturduk. Bu şarkı onlardan bir tanesi. Eski bir şarkı ama yepyeni kaliteyle. Şimdi sizlerle Barış Manço Unutamadım diyor.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
1: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
4: Aha, mein Burger ist da.
5: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
4: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
5: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
4: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
6: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
7: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: kanarsam.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Bazı efsane müzik grupları var ya, hani böyle onların yol ayrımına geldiklerinde, işte grup üyeleri ayrıldığında biz kahroluyoruz. Ya bu grup çok iyiydi, neden ayrıldılar diye isyan ediyoruz. Şimdi o gruplardan bir tanesi var. Model grubu. Türkiye'de çok sevilen, çok başarılı bir rock grubu. Model bir süre sonra ayrıldı. Ve bu model grubun solisti Fatma Turgut da kendisi sololarını çıkardı. Solo bir albüm bile yaptı hatta. Konserlere tek başına çıkmaya başladı. Sonra içlerindeki o burukluk hep kalmış. Biz hissetmiştik onu zaten. Ve bütün fanları, sevenleri de yalvardı. Tekrar bir araya gelin, biz sizi yine birlikte görmek istiyoruz dediler. Ve ikna ettiler. Model grubu tekrar bir araya geldi. Barıştılar ve tekrar şarkılar yapıp konserler vermeye başladılar. Şu anda inanılmaz güzel geçiyor konserleri ve çok güzel şarkılar yayınlıyorlar. Şimdi bir albüm de gelecekmiş, onu da bekliyoruz. Model deyince aklımıza gelen şarkılardan bir tanesi işte bu şarkı. Model'in dağılmadan önce yaptığı şarkılardan bir tanesi. Değmesin ellerimiz şimdi sizlerle.

0: Ein neuer Stream von Metropol FM. Radio 001. One Beat, One World. Jetzt im App Store und Play Store.
1: Bütün gün ev, evden işe, işten çıkıp arabaya, sonra yine eve gidiyoruz. Kapalı duvarlar arasındayız. Uzmanlar da bunun bir sorun olduğunu söylüyor. Bizi uyarıyorlar. Diyorlar ki sürekli kapalı alanlarda kalırsanız sadece bunalmazsınız, sağlığınızı da tehlikeye atar diyorlar. Gün ışığını az alıyoruz. Uyku düzenimiz bozulabiliyor. Ve sürekli ekran karşısında olduğumuz için de zihnimiz ekstra yorulabiliyormuş. Şimdi biz havasız ortamda kalınca ne oluyor? Daha çok dikkatimiz dağılabiliyor. Uzun süre hareketsiz kaldığımızda da metabolizmamız olumsuz etkilenebiliyor. İşte kilo aldıran kısım burasıydı. Öneriden bahsedelim biraz. Uzmanlar ne öneriyor? Diyor ki günde en az 17 dakika dışarı çıkın. 17'yi nasıl seçtiler ben de çok merak ediyorum. Hani 17. dakikada sizi durduran ne oldu? Neden 18 değil? Niye 20'ye yuvarlamadınız mesela? Şimdi özellikle sabah biraz gün ışığı almak. Kısa bir yürüyüş yapmak. Sonra ekrandan uzaklaşmak bile iyi gelebiliyormuş. Bunlar bize böyle hep duyduğumuz şeyler gibi geldiği için önemsiz duyulabilir ama çok önemli arkadaşlar. Yani sağlığımız için her zaman böyle spor salonuna gitmek, kilometrelerce koşmak, bisiklet sürmek falan gerekmiyor. Yapılacak şey bazen çok basit olabiliyor işte. Kapıyı açacağız, biraz camı pencereyi açacağız. Temiz hava alacağız. Bir bacaklarımızı 5 dakikada olsa şöyle esneteceğiz. Boynumuzu, kollarımızı esneteceğiz. Bakın bu kadar. Kimse size spor salonuna gidip ağırlık kaldırın demiyor. Ben de ilk defa uzmanların yanındayım şu an, fark ettiniz mi? Hayret.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bass will die SPD auf einem Bundesparteitag Ende des Jahres ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich die SPD-Führung geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin.
2: Was den Posten an der SPD-Parteispitze angeht, da will Parteichef Klingbeil bald ganz neu wählen lassen. Auf einem Parteitag im Dezember oder Januar. Ob er dann selbst auch wieder antritt, lässt er noch offen. Er sagt nur, er wird jetzt alles dafür tun, dass die SPD die beste Aufstellung an der Spitze hat. Aber er will auf jeden Fall wieder ein weiblich-männliches Duo. An der SPD-Doppelspitze hält er also fest. Ursula Winkler, Nachrichtenredaktion.
1: Die Bundeswehr nimmt in diesen Tagen an einem NATO-Manöver zur nuklearen Verteidigung teil. Drei Tornados hat die Luftwaffe dafür auf eine Airbase nach Norditalien verlegt. Mehrere Dutzend deutsche Soldaten sind insgesamt an der Übung beteiligt. Das Manöver soll demonstrieren, dass die NATO im Ernstfall bereit und fähig ist, das Bündnisgebiet zu verteidigen. Echte Atomwaffen kommen dabei nicht zum Einsatz, nur Übungsbomben. Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal deutlich weniger Fahrzeuge ausgeliefert als noch vor einem Jahr. Weltweit waren es knapp 1,9 Millionen Autos. Das ist ein Rückgang um gut 14%. Bei der Tochter Audi brach der Absatz sogar um 20% ein.
3: Der Knackpunkt ist China. Dort brachen die Auslieferungen des VW-Konzerns um fast 40% ein. Audi belasten außerdem die US-Zölle. Einen Lichtblick gibt es dagegen bei der Lastwagen- und Bussparte. Hier stieg der Absatz um gut 10%, vor allem dank der starken Nachfrage in den USA. Kräftig zulegen konnte dort der Truckhersteller International. Zu ihm gehört auch die Marke IC-Bus und die baut die berühmten gelben amerikanischen Schulbusse. Thomas Pleskin, Nachrichtenredaktion.
1: Zum Sport. Alexander Zverev wird die neue Nummer 1 im Tennis. Das steht jetzt schon fest. Carlos Alcaraz und Ben Shelton sind beide beim ATP-Turnier in Shanghai ausgeschieden. Damit kann keiner der beiden den 29-Jährigen noch überholen. Als einziger deutscher Tennisprofi vor ihm hat es Boris Becker geschafft. Der hat dem 29-Jährigen bereits herzlich gratuliert.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine yönelik tedbirleri ele aldıkları bir asayiş toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. İhtiyaç duyulan okullara kolluk birimlerinin öğrencilerden en az yarım saat önce giderek hazır bulunacağını söyledi. Ankara Barosu Başkanlığı için aday olan avukat Gökhan Ademir katıldığı bir programda bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı. 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim savcı yaptık cümleleriyle tepki çekmesinin ardından adaylıktan çekilme kararı aldı. AKP'ye katılacağı iddia edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir iddiaları reddetti. Özdemir, ben CHP çatısı altında siyaset yapıyorum. Bu tarz konuların içinde adımın anılmasını istemiyorum. Beni işimle konuşsunlar, dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti İBB iştiraki Ağaç AŞ'ye dair ek iddianame kapsamında hakkında ev hapsi kararı bulunan 7 sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırıldığını açıkladı. 2025'in ikinci çeyreği ile 2026'nın ikinci çeyreğini karşılaştıran araştırmaya göre konut kiraları için fiilen ödenen tutarların Avrupa Birliği genelinde %3 arttığı belirtildi. Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinin de dahil edildiği araştırmada Türkiye'deki bir yıldaki kira artışı %49,6 olarak hesaplandı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. 21'de başlayacak olan maçı TRT1'den izleyebilirsiniz.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Hamburg'da, kuzeyin liman şehrinde bugün hava 15 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 15 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarın bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 4 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 99 cent. Çeyrek altınsa 209 euro 98 cent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: efsane şarkı. Seni her gördüğümdeyi söyledi. Çok da yakışmış buraya bu şarkı. Ve Paydos keyfimize son gaz devam ediyoruz. Şu anda iş yerlerinden çıkan, kendini yorgun, argın hisseden birçok kişi olabilir. Size ilaç gibi gelecek çok güzel şarkılar var. Ve çok güzel konular seçtim sizinle konuşmak için. Şimdi sosyal medyada birçok şeyi görüyoruz ve böyle bir heyecanla arkadaşlarımıza gönderiyoruz ya. Aa baksana şuna diye gönderiyoruz ya. İşte tam olarak bundan bahsedeceğiz. Bu bizim faydalı olarak gördüğümüz sosyal medyadaki bilgiler gerçekten o kadar güvenilir mi? O kadar faydalı mı? Bunlardan bahsedeceğiz. Hepimizin o vazgeçemediği sosyal medyadaki videolar ne kadar faydalıymış? Bundan bahsediyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis. Tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: İnşaatınız için kaliteli ve güvenilir malzeme mi arıyorsunuz? O zaman adresiniz GAP Bauştofandel. Sıva, betonarme ve cephe sistemlerinde aradığınız profesyonel çözümler uygun fiyatlarla GAP Bauştofandel'de. Kaliteli malzeme, güçlü yapılar. GAP Bauştofandel GmbH.
5: Hafenbetik 9, Harburg, Hamburg.
6: Aracınız yenilenmeyi mi bekliyor? BB Lak aracınıza değer kazandırıyor. Profesyonel araç boyama, bakım, gutahter, araç restorasyonu, hasar onarımı ve özel boya uygulamaları. BB Lak, kalite, tecrübe ve kusursuz işçilik. Rugenbark 70-72 Norderstedt.
7: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat, her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 14 06 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın.

0: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.

Ezel, bana ne bu sevdalardan dedi. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Son zamanlarda sosyal medya o kadar vazgeçilmezimiz oldu ki sosyal medyayı Google gibi kullanıyoruz valla. Bilgi kaynağı olarak sosyal medyayı kullanıyoruz. Araştırmışlar. Bu bir gerçek. Artık insanlar TikTok'u, Instagram'ı bilgi kaynağı olarak kullanıyorlar. Mesela yeni bir ürün alacaklar. Hangisini alsam diye hemen sosyal medyaya girip bakıyorlar. Ya da bir restorana gireceksin. Yeni bir şehre gittin, restoran deneyeceksin. Hemen hop TikTok'a bakıyor, Instagram'a bakıyor. Benim daha 2 gün önce başıma gelen çok komik bir olay var. Bunu anlatırken biraz utanabilirim ama bence idare ederiz biz birbirimizi diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ki, benim bir arkadaşım geldi Türkiye'den buraya. Beni ziyarete geldi öyle bir haftalığına. Ve buradaki en büyük problemi ne oldu biliyor musunuz? Çok affedersiniz. Ay utanıyorum ya. Keşke biraz Hakan'a çekseydim de şu utanmaz arlanmaz olsaydım. Affedersiniz, tuvalet kağıdı. Tamam mı? Islak mendil. Tuvalet kağıdı, ıslak mendil ihtiyacı var. Ve bir türlü bulamadı. Ve bunun önerisi için ne yaptı biliyor musunuz? TikTok'a girdi bildiğiniz o eğlenceli videoları izlediğimiz TikTok'a girdi. Ve arama kısmına Almanya'da tuvalet için ıslak mendil yazdı. Ve buldu, gitti koşa koşa bir kızcağız böyle önermiş, demiş ki ben büyük bir problem yaşıyordum işte bunu buldum çok öneriyorum falan diye. Sonra gitmiş marketten almış gelmiş, ertesi gün bir restorandayız yemek yerken yan masada dedi ki ben bu kızı tanıyorum bir yerden. Nereden tanıyorsun? Dedi ki ben bunun TikTok'ta videosunu gördüm, bu tuvalet mendili önermişti dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Yan masada tuvalet kağıdı öneren kızı gördük biz. Bir de gitti yanına dedi ki ben sizin önerdiğiniz tuvalet kağıdını aldım dedi falan. Al sana bilir kişi yani. Vücut

0: Bir dinleyicimiz yazmış, demiş ki o tuvalet kağıdı arayan kişiyi çok iyi anlıyorum demiş. Ben de mutfağa dair ne varsa TikTok'tan bakıp alışveriş yaptım. TikTok'taki videolar benim çok işime yaradı Esra. Orada çünkü insanlar önermeden önce denemiş oluyor ürünleri ve memnun kaldıklarını öneriyorlar demiş. Bunu yazan o kadar çok dinleyicimiz oldu ki. Gerçekten bizim artık Google yerine TikTok ve Instagram mı kullanmamız gerekiyor acaba?
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM Aktüel Hamburg.
2: Hamburg'da A1 üzerindeki yaklaşık 70 yıllık Nora Elbrücke artık 24 saat sensörlerle izlenecek. Hafta sonundaki tam kapanma sırasında köprüye yaklaşık 60 sensör yerleştirildi. Sistem titreşimleri yapının gerilmesini ve özellikle ağır kamyonların oluşturduğu yükü ölçecek. Amaç eski köprüyü yeni köprü tamamlanana kadar en az 4 yıl daha güvenli şekilde kullanmak. Aşırı yük tespit edilirse yeni trafik kısıtlamaları gündeme gelebilir. Hamburg Mümmelmannsberg'de bir otomobil daha gece saatlerinde yandı. Ravinkelstraße'de park halindeki Mazda tamamen alevlere teslim oldu. Yanında bulunan bir Skoda da zarar gördü. İtfaiye yangını yaklaşık bir saat içinde söndürdü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Soruşturmayı Eyalet Kriminal Dairesi'nin yangın birimi yürütüyor. Aynı sokakta daha önce de araç yangını yaşanmıştı. Fakat olaylar arasında bağlantı henüz kanıtlanmış değil. Hamburg'da toplu taşımayı kullananları önümüzdeki haftalarda önemli kısıtlamalar bekliyor. U3 hattı 19-29 Ekim arasında San Paolo ile Rathaus arasında çalışmayacak. 2-27 Kasım arasında ise hafta içi Bernator ile Bamberg arasında seferler duracak. Yolcular Metrobus 17, S1 ve servis otobüslerini kullanabilecek. Değerli dinleyenler, Hamburg'da Amsingstraße bu sabah saatlerinde yeniden şehir merkezi yönünde açıldı. Her gün 05 ile 11 arasında merkeze doğru iki şerit kullanılabilecek. Trafik karşı şerit üzerinden yönlendiriliyor. Saat 11'den sonra cadde yeniden tek yönlü olarak şehir dışına hizmet veriyor. Yetkililer onarımların Aralık ayında tamamlanana kadar Amsingstraße'nin önemli bir trafik darboğazı olmaya devam edeceğini belirtiyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas istifa etti. SPD'li siyasetçi partisinin eş genel başkanlığını da bırakıyor. Bas kararına gerekçe olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı ağır süreci ve son dönemde kendisine yönelik kişisel saldırıları gösterdi. Bu saldırıların bir bölümünün koalisyon ortağı CDU ve CSU çevrelerinden geldiğini söyledi. Almanya'da mini job sisteminin emeklilik reformundan sonra da devam etmesi bekleniyor. CSU lideri Markus Söder mini jobların kaldırılmasına karşı olduğunu bir kez daha açıkladı. Emeklilik komisyonu bu işlerin normal emeklilik sigortasına dahil edilmesini ve özel vergi statüsünün kaldırılmasını öneriyor. Mevcut sistemde aylık 603 euroya kadar mini job mümkün.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

sağım solum önüm arkam dolandırıcı olmuş. Ya bu dolandırıcılar bir yakamızı bir bıraksa da. Biz tam diyoruz ki tamam artık beni yakalayamaz dolandırıcı diyoruz. Başka bir yerden bizi vurmaya çalışıyorlar. Hassas noktalarımızdan, yumuşak karnımızdan. İş aramak. Almanya'da iş ararken bile dolandırıcılığa dikkat etmek gerekiyor artık. Ben bunu anladım. Stuttgart'ta bir olay yaşanmış. Bir adam böyle online iş görüşmesine giriyor. Onlar da diyor ki tamam kabul edildiniz, kimliğinizi bir doğrulayalım diyorlar. Sonra adam işte kimliğini kameraya doğru gösteriyor. Kendi yüzünün yanına. İş sonra çıkmıyor iş. Ama birkaç hafta sonra başka bir şey çıkıyor. Adamın adına iki tane telefon sözleşmesi yapılmış. Telefonlar alınmış. Ve borç 4000 euronun üzerine çıkmış ya. Geçmiş olsun. Bir de sözleşmelerdeki e-mail adresi ve banka hesabı bile ona ait değilmiş yani. Polise gidiyor, itiraz ediyor ama yine de tabii uzun bir hukuki uğraş başlıyor. Şu an geri alamamış o parasını. O yüzden online görüşmelerde kimlik göstermek gerekiyorsa iki kez düşünmek lazım. Şirketi ekstra kontrol etmek gerekiyor. Süreci ekstra kontrol etmek gerekiyor. Hani bazı uygulamalar var. Kimlik doğrulaması yapmak için kamerayla böyle kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Onların bile güvenilir şirketler ve markalar olduğuna, hesaplar olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Öyle kimliğimizi herkese de göstermeyi verelim. Ay, kime güveneceğiz biz bu devirde yahu? Yeter artık. Zaten zar zor oluştu şu kadarcık güvenimiz insanlara karşı.

Zinet Salih ömrüm dedi. Şimdi böyle ninni tadında, hani büyüklere ninniler tadında bir şarkı çalıyorum. O kadar tatlı bir düet ki Ayşegül Aldınç'la Gökhan Türkmen'in bir düeti. Bu şarkı çaldıkça böyle ruhum yumuşuyor adeta. Durum Leyla sizlerle.

0: müthiş bir şarkı. Arkadaşlar, piyangodan milyonlar kazanan insanlar var ya, işte ben kazandıktan sonra bu insanlar bu parayı nasıl bir hayat yaşadığını hep merak etmişimdir. Kimi geziyor, tozluyor bütün dünyayı, kimi evler alıyor, kimi işi bırakıyor. Şimdi bir milyonerle tanıştıracağım sizi. 2022 yılında piyangodan 9,9 milyon euro kazanan Chico. Namı diğer Kürşat. Kürşat beyefendi şimdi 2030 Dortmund Belediye Başkanlığı için aday olmak istiyormuş ya. Ya niye siyaseti seçtin şimdi? Baktım işte güvensizler, güvenlik, evsizler ve bağımlılar için daha fazla destek gibi konuları öne çıkarmış. Diyor ki ben yönetime talibim diyor. Ya benim takıldığım yer şu. Kardeşim sen 9,9 milyon euro kazanmışsın. 10 milyon euron var senin. Ya siyasete ne diye bulaştın? Siyasi kararlar almak istiyorsan. Şimdi benim en büyük siyasi kararım şu olurdu. İşte bugün havuz başında mı keyif yapsam, yoksa kocaman yatımla denize mi açılsam? Bu yani bunun arasında bir karar alırım, siyasi karar istiyorsan. Ya adam ne demiş? Dertsiz başa dert açmak istemiş. Demiş ki ben bir belediyeyi yöneteyim. İyi. Hayırlara vesile olsun. Siz beğendiniz mi bu kararı? Ben çok merak ediyorum sizin düşüncelerinizi. 10 milyon euro kazanan bu kişiyi siyasete girişimi konusunda destekliyor musunuz? Yoksa siz olsanız ne yapardınız? Bu konuları konuşalım biraz. Hiçbir yere ayrılmayın, biraz sonra Sezen Aksu her şeyi yakacak.
1: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
3: Ege Türk.
4: Altın alıp tasarruf etmek mi istiyorsun? Exchange AG'de tüm altın takılarda şimdi %25 indirim. Hemen uğra ya da online yuveliye-exchange.de.
5: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
4: Exchange AG, Hamburg'da 3 noktada. Yanında birebir hizmet. www.exchange-ag.de.
6: Aha, mein Burger ist da.
7: Hä? Ich dachte, du magst keinen Burger.
6: Das ist nicht nur einfach ein Burger. Das ist der neue Sushi-Burger von Sushiyana.
7: Boah, der sieht aber echt lecker aus.
6: Ich weiß, deshalb habe ich dir auch eins bestellt.
8: Probier unsere verschiedenen Yana-Burger. Jetzt mit 30% Rabatt. Sushi-Yana.de.
9: Hamburg'da güvenin, zarafetin ve ustalığın adresi İzer Kuyumculuk. Altın, pırlanta ve özel tasarım takılarda kaliteyi sizlerle buluşturuyoruz. Tamirden özel üretime, kişiye özel tasarımlardan yenilemeye kadar tüm işlemleri kendi atölyemizde ustalıkla gerçekleştiriyoruz. İzer Kuyumculuk, Bilstedt Center'da 2. şubemizde de hizmetinizdeyiz.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de. Özyörem sucuğun sunduğu paydos keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Piyangodan 10 milyon euro kazanan Kürşat, şimdi Dortmund Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini söylemiş. Ben de dedim yahu bir insan niye 10 milyonu varsa niye siyasete atılıyor ki? Dertsiz başına dert mi arıyorsun kardeşim demiştim. Siz olsanız ne yapardınız demiştim. O kadar güzel mesajlar geldi ki birazdan bunlarla devam ediyor olacağız. Şimdi Kayahan bize eşlik ediyor radyolarımızda. Bin parçayım hasretinle diyor.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Dortmund'da yaşayan ve milyoner olmuş olan Kürşat piyangodan 10 milyon euro kazanıyor ve diyor ki ben diyor belediye başkanı olacağım diyor. Dortmund belediye başkanı için aday olmak istediğini söylemiş. Yani bir milyoner niye milyoner olduktan sonra siyasete atılmak istesin diye bunu sorguluyordum. Birçok kişi demiş ki valla parayı bulursam ben de siyasete atılırdım. Çünkü ip söküğü gibi devamı geliyor siyasete atılınca demiş. Dur başımızı yakma dur. Ben de daha çok merak ettim ve araştırdım. Dedim ki yani bu piyangoyla, ikramiyeyle milyoner olan insanlar hayatını nasıl değiştirmiş, nasıl devam etmiş diye gerçek hikayeleri araştırdım ve gözlerime inanamadım. Bazı hikayeler var ki çok şaşırttı. Mesela bir ikramiyeden, bir piyangodan 315 milyon dolar kazanan birisi. 315 milyon dolar ne kadar para oluyor hiç hayal bile edemedim şu an. Orası ayrı bir şey. Ama bu adamın bu piyangoyu kazandıktan sonra hayatı felaketlerle dolmuş. Sürekli para isteyen insanlar, hırsızlıklar, işte buna sabotaj yapanlar, davalar, aile içindeki sorunlar, tehditler falan. Bunlar hayatını alt üst etmiş bu adamın. Ya demiş ki ya ben zaten milyonerdim, bir şirketin başında çalışıyordum. Zengin bir inşaat şirketi sahibiymiş. Diyor ki ya bu ikramiyeyi keşke kabul etmeseydim, yırtıp atsaydım da bu felaketler beni bulmasaydı demiş. Şimdi bu talihsiz bir örnekti. Bir diğer örnek çok acayip. 16 yaşında milyoner olan biri var. 2 milyon dolarlık piyango kazanmış kendisi 16 yaşında. Ne yapmış biliyor musunuz? Hiç yatırım falanla uğraşmamış. Gitmiş kıyafetler almış. Yüz binlerce doları kıyafetlere, arkadaşlarına, ailesine hediyeler alarak harcamış. Estetik ameliyatlar vesaire. Sonra kötü yola düştüğü için bütün servetini de tüketmiş. Resmen satın alarak, kıyafet falan satın alarak servetini tüketiyor. Ve sonra diyor ki hayatıma yeniden başladım. Hemşirelik eğitimi almaya başladım ve hemşire oldum. Şu anda normal maaşlı bir çalışan olmuş. Bakın hiç serveti yok şu anda. İşte böyle de olmamak lazım. Parayı aldığımızda ne yapacağımızı şaşırıp tabii nevrimiz dönüyor. Öyle de olmamak lazım. Neyse keşke para bize de çıksa da bizim de böyle dertlerimiz olsa değil mi?
0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Tine Klimach. Es ist ein Rücktritt mit Vorwürfen. Bärbel Baas nennt als Grund für ihren sofortigen Rückzug als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin auch Angriffe aus der Union. Kanzler und CDU-Chef Merz weist diese Vorwürfe aber zurück.
5: Baas trauert um ihre verstorbene Stieftochter. Auch SPD-Vertreter wie Klingbeil oder Schwesig nennen die jüngsten politischen Angriffe der CDU während dieser schweren Zeit unmenschlich, rücksichtslos und unanständig. Kanzler Merz kann das nicht nachvollziehen. Die CDU habe ihr Mitgefühl mit Frau Baas in den letzten 3 Wochen immer zum Ausdruck gebracht. Er sprach eher von Meinungsverschiedenheiten in der Sache. Unionspolitiker hatten Baas zuletzt kritisiert, sie würde Reformen verschleppen. Neuer Arbeitsminister wird nun der ehemalige Rheinland-Pfälzer Ministerpräsident Schweizer. Aus Berlin, Ursula Winkler.
4: Die Außenminister der EU-Staaten haben einen Einsatz zur Beratung und Ausbildung der Sicherheitskräfte im Libanon beschlossen. Wie EU-Chefdiplomatin Callas nach der Entscheidung mitteilte, soll die neue Unterstützungsmission einen Beitrag dazu leisten, dass die Sicherheitskräfte künftig die Kontrolle über das gesamte libanesische Staatsgebiet ausüben können. Auch Deutschland will sich am Einsatz beteiligen. Der genaue Beitrag ist allerdings noch nicht bekannt. Auf der Mittelmeerinsel Sardinien läuft eine Rettungsaktion für einen verschütteten Höhlenforscher. Der Mann sitzt seit Sonntag in 10 Metern Tiefe fest. Ein Hangrutsch hatte den Eingang zur Höhle verschüttet.
6: Es ist kalt, feucht und dunkel da unten, aber mittlerweile haben die Retter immerhin Kontakt zu dem Verschütteten, einem Italiener, und er sei bei Bewusstsein, heißt es. Mühsam arbeiten sich die Helfer zu ihm vor, Stunde um Stunde, räumen nur mit ihren Händen den Höhleneingang frei, aber das ist wohl nur die erste Etappe der Rettungsaktion, denn auch der Mann selbst liegt vermutlich unter Geröll und Steinen begraben. Aus Italien, Claudia Wächter.
4: Das Briefporto in Deutschland wird wohl so stark steigen wie noch nie. Die Bundesnetzagentur hat einen Plan veröffentlicht, der der Deutschen Post ab Januar einen Preisaufschlag von gut 20% erlaubt. Für einen Standardbrief könnten dann 1,14 Euro fällig werden. Aktuell sind es 95 Cent. Auch Pakete sollen spürbar teurer werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine yönelik tedbirleri ele aldıkları bir asayiş toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti. İhtiyaç duyulan okullara kolluk birimlerinin öğrencilerden en az yarım saat önce giderek hazır bulunacağını söyledi. Ankara Barosu Başkanlığı için aday olan avukat Gökhan Ademir katıldığı bir programda "Bakanlık bize bir ayrıcalık tanıdı. 2 sene içerisinde 70 tane baro üyesi avukat arkadaşımızı hakim, savcı yaptık." cümleleriyle tepki çekmesinin ardından adaylıktan çekilme kararı aldı. AKP'ye katılacağı iddia edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir iddiaları reddetti. Özdemir, "Ben CHP çatısı altında siyaset yapıyorum. Bu tarz konuların içinde adımın anılmasını istemiyorum. Beni işimle konuşsunlar," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti İBB iştiraki ağaç AŞ'ye dair ek iddianame kapsamında hakkında ev hapsi kararı bulunan 7 sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırıldığını açıkladı. 2025'in ikinci çeyreğiyle 2026'nın ikinci çeyreğini karşılaştıran araştırmaya göre konut kiraları için fiilen ödenen tutarların Avrupa Birliği genelinde %3 arttığı belirtildi. Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinin de dahil edildiği araştırmada Türkiye'deki bir yıldaki kira artışı %49,6 olarak hesaplandı. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında yarın İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. 21'de başlayacak olan maçı TRT1'den izleyebilirsiniz.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Hamburg'da, kuzeyin Liman şehrinde bugün hava 14 derece ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 2 ile 15 derece arasında değişecek, yağış beklenmiyor. Yarın bulutlu, yer yer yağmurlu bir gün bizleri bekliyor, sıcaklık 5 ile 14 derece arasında olacak. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarından bir tanesi. Muazzez Ersoy'un efsanevi zamansız şarkılarından biri Kahverengi Gözlerin. Bu şarkının ruhu bir başka. Bir de şu hoşuma gidiyor. Hep böyle deniz gözler, mavi gözler, yeşil gözler. Böyle enteresan gözlere yapılıyor ya şarkılar. Muazzez Ersoy Kahverengi Gözlerin diye kahverengi gözlerin ne kadar güzel olduğu konusunda vurgu yaratmış. Çok hoşuma gidiyor. Benim de gözlerim kahverengi, o yüzden söylüyorum. İlk olarak 1967 yılında seslendirilmiş, inanılmaz eski mazisi var bu şarkının. Şimdi ama 2026 yılında sizlerle.

0: Metropol FM, günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 119 euro 99 sent. Çeyrek altınsa 209 euro 98 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM günün döviz kuru ve altın fiyatlarını dinlediniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

0: Ajda Pekkan etkisi başımızı döndürdü. Haydi dost, keyfimiz devam ediyor. Ay şarkı hiç bitsin istemedim vallahi. Değerli dinleyicilerimiz, eğer piyango size çıksaydı, milyoner olsaydınız neler yapardınız? Konu buraya geldi. Bu çok klasik bir sorudur değil mi? Herkesin bir cevabı vardır buna. Hayallerimiz. Hatta hayallerimizin ötesinde cevaplarımız vardır. E peki gerçek hayata baktığımızda nasıl örnekler var? Araştırdım. İnsanlar ikramiye, piyango kazandığında, milyoner olduğunda nasıl hayatları değişmiş? Araştırdım, baktım. Birbirinden ilginç, birbiriyle alakasız hayatlar yaşanmış. Mesela bir piyango kazanan biri 45,5 milyon sterlin kazanmış ve gitmiş hemen futbol kulübü kurmuş, onun başkanı olmuş. Ya bu bir hayaliymiş zaten, bunu yapmak istiyormuş, çok çalışıyormuş ama tabii milyonlar gerektiği için bunu hemen milyoner olunca çat diye yapmış. Tuttuğu kulübün patronluğuna geçmiş diyebiliriz, süper bir hikaye. Şimdi bir diğeri, benim çok etkilendiğim bir hikaye bu. Tom isimli bir beyefendi, Kanadalı Tom isimli beyefendi 40 milyon dolar kazanmış ikramiyeden ve tamamını bağışlamayı seçmiş. Eşini daha önce kanser nedeniyle kaybediyor ve bu sebeple de parayı özellikle kanserle mücadele eden kurumlara yönlendirmek istediğini söylemiş ve bu şekilde yapmış. Yani birçok kişinin ömür boyu hayalini kurduğu para. Onun için işte görüyor musunuz, kişisel tüketim fırsatı olmuyor da işte eşinin anısını yaşatma yolu oluyor. İhtiyacım yok, ben kendi maaşımla geçinirim diyor. Bir diğer örnek, mesela bu da çok bambaşka, tüylerimi diken diken eden bir örnek. 20 milyon kazanan bir milyoner var ve yakınları tarafından öldürülmüş. Ya resmen yeniden evleniyor, yeniden hayat kuruyor. Sonra işte taşınıyor, patlamış mısır satan bir işletmeye yatırım yapıyor. Ve aile çevresindekilere maddi olarak da destek sağlamış bu insan. Ama sonra kaçırılıyor bu adam parası için ve sonra öldürülüyor. Ne yazık ki böyle bir hayat da var. İşte para olunca gerçekten türlü türlü derdin de oluyor. Bilmiyorum, bazen parasız halime de şükredesim geliyor gibi. Sizin varsa planlarınız, düşünceleriniz, gönderin gelsin. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Biraz sonra Işın Karaca ile devam edeceğiz. Işın Karaca'nın çok iyi yorumladığı bir şarkı var. Hor Görme Garibi. Biraz sonra onunla devam ediyoruz. Hiçbir yere gitmeyin.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege

0: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Öz

Çocukken beynimizi iyice geliştirmişiz de hiç haberimiz yok. Hani çocukken yaptığımız bazı saçma oyunlar var ya, mesela kaldırım taşlarını saymak ya da çizgilere basmadan yürümeye çalışmak. İşte sadece koyu renkli taşlara basmak falan böyle. İşte bunlar meğer beynimiz için küçük bir oyunmuş, antrenman yapıyormuşuz. Zeka patlaması yaşıyoruz. O sırada ne oluyormuş biliyor musunuz? Fark etmeden dikkat topluyoruz. Kurallara uyuyoruz ve adımlarımızı planlıyoruz. İşte sayıyoruz, denge kuruyoruz. Hepsini aynı anda yapıyoruz yani. 30 yaşındaki bir insanın yapamadığı birçok şey yapmış oluyoruz. Aynı anda birçok şeyi düşünüp yapmak bu beynimiz için o kadar iyiymiş ki. Yani çocukken sokak...

0: sokakta yürürken kendi kendimize bir beyin egzersizi yapıp zekamızı geliştirmişiz, farkında değiliz. Bir de düşünün, çizgiye basarsam oyun bozulur diye inanılmaz ciddiye alıyorduk yani. Ayrıca şu anda yetişkin oldum ama ben hala böyle yapıyorum. Mesela fayanslar var ya, o fayansları sayıyorum mesela tuvaletteyken. Sizde de hala yapanlar vardır, biliyorum. Hala kaldırım taşı sayanlar, işte yürürken çizgiye basmamaya çalışanlar var. Bu kötü bir şey değil, bakın söylüyorum. Beynimizi çalıştırıyormuşuz, iyi bir şey işte. Diyorlardı ya hani, zeki ama çalışmıyor. Heh, işte ondan.
1: İster nefis gouda, ister yumuşacık mozzarella. Gazi ile her lokma ayrı bir lezzet. Şimdi tüm marketlerde. Gazi, hayat seninle güzel. Metropol FM aktüel Hamburg.
2: Hamburg'da A1 üzerindeki yaklaşık 70 yıllık Nora Elbrücke artık 24 saat sensörlerle izlenecek. Hafta sonundaki tam kapanma sırasında köprüye yaklaşık 60 sensör yerleştirildi. Sistem titreşimleri yapının gerilmesini ve özellikle ağır kamyonların oluşturduğu yükü ölçecek. Amaç eski köprüyü yeni köprü tamamlanana kadar en az 4 yıl daha güvenli şekilde kullanmak. Aşırı yük tespit edilirse yeni trafik kısıtlamaları gündeme gelebilir. Hamburg Mümmelmannsberg'de bir otomobil daha gece saatlerinde yandı. Rheinwinkelstraße'de park halindeki Mazda tamamen alevlere teslim oldu. Yanında bulunan bir Skoda da zarar gördü. İtfaiye yangını yaklaşık bir saat içinde söndürdü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Soruşturmayı Eyalet Kriminal Dairesi'nin yangın birimi yürütüyor. Aynı sokakta daha önce de araç yangını yaşanmıştı. Fakat olaylar arasında bağlantı henüz kanıtlanmış değil. Hamburg'da toplu taşımayı kullananları önümüzdeki haftalarda önemli kısıtlamalar bekliyor. U3 hattı 19-29 Ekim arasında San Paolo ile Rathaus arasında çalışmayacak. 2-27 Kasım arasında ise hafta içi Berliner Tor ile Bamberg arasında seferler duracak. Yolcular Metrobus 17, S1 ve servis otobüslerini kullanabilecek. Değerli dinleyenler, Hamburg'da Amsingstraße bu sabah saatlerinde yeniden şehir merkezi yönünde açıldı. Her gün 05 ile 11 arasında merkeze doğru iki şerit kullanılabilecek. Trafik karşı şerit üzerinden yönlendiriliyor. Saat 11'den sonra cadde yeniden tek yönlü olarak şehir dışına hizmet veriyor. Yetkililer onarımların Aralık ayında tamamlanana kadar Amsingstraße'nin önemli bir trafik darboğazı olmaya devam edeceğini belirtiyor.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Bärbel Bas istifa etti. SPD'li siyasetçi partisinin eş genel başkanlığını da bırakıyor. Bas kararına gerekçe olarak üvey kızının ölümünün ardından yaşadığı ağır süreci ve son dönemde kendisine yönelik kişisel saldırıları gösterdi. Bu saldırıların bir bölümünün koalisyon ortağı CDU ve CSU çevrelerinden geldiğini söyledi. Almanya'da mini job sisteminin emeklilik reformundan sonra da devam etmesi bekleniyor. CSU lideri Markus Söder mini jobların kaldırılmasına karşı olduğunu bir kez daha açıkladı. Emeklilik komisyonu bu işlerin normal emeklilik sigortasına dahil edilmesini ve özel vergi statüsünün kaldırılmasını öneriyor. Mevcut sistemde aylık 603 euroya kadar mini job mümkün.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
0: Küçükken kaldırım taşlarını sayarak yürümek ya da çizgilere basmadan yürümeye çalışmak beynimizi çalıştırdığımızın bir işaretiymiş demiştim. Şu anda bana yüzlerce mesaj geldi sizlerden. Hala 30, 40, 50 yaşındayız. Hala aynısını yapıyormuşuz ya. Çok geldi mesaj. Birazdan mesajlarınıza devam edeceğim. Siz de yapıyor muydunuz küçükken böyle enteresan oyunlar?

Çocukken hepimiz saçma sapan şeyler yapıyorduk. Ama o kadar haklıymışız ki ve o kadar işe yarayan şeyler yapıyormuşuz ki. Bu yaptığımız saçma küçük oyunlar beynimizi çok iyi geliştiriyormuş. Şimdi bu da bizi çocukluğumuza götürdü. Başka neler yapıyorduk? Sizden çok tatlı mesajlar geldi. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki arabaların plakalarından sayı topluyordum ben demiş. Bunu ben de yapıyordum ya. Acaba aynı çocukluğu falan mı yaşadık seninle? Bir dinleyicimiz diyor ki yastıkla sandalye koltukların arasında zıplaya zıplaya gidiyordum. Sanki yerde ateş varmış gibi oyun yapıyordum kendime. Ateşe düşmemeye çalışıyordum. Çocukken çalıştık ateşe düşmemeye çalıştık. Büyüyünce ateşler içinde. Evet. Bir de şey yapıyordum çok. O zamandan şarkıcılık kariyerim belli olmuş. Ventilatörler var ya. Ventilatörlerin önüne geçerdim. Aa diye bağırırdım böyle. Robot gibi titretiyordu sesimi. Sırf onu duymak için aileme ne çileler çektirdim. Saatlerce onun karşısında ne şarkılar söyledim. O alet sesimi bozuyor sanıyordum. Çok acayipti. Bir dinleyicimiz de yazmış. Ventilatörün karşısına bağırıyordum diye. Ay sizinle aynı çocukluğumu yaşadık biz. İşte bunların hepsi beynimize katkıda bulunmuş. Sağ ol o zaman. Kendi çocukluğuma teşekkür ediyorum. Teşekkürler küçük Esra. Bir dinleyicimiz demiş ki yemek yerken yemekleri ayırıyordum demiş. Mesela kuru fasulye pilav yerken fasulyeleri bir yere pilav taneleri.

Bir dinleyicimiz demiş ki, ben küçükken hava açık olduğunda yıldızları sayardım demiş. Yıldızları ben de küçükken sayıyordum ve aynı arabanın içinde böyle küçükken ablam ve ben iki ayrı pencereden sayardık. Hangimiz daha fazla yıldız topladıysak öyle yarıştırırdık bir de bunu ya. Bakar mısın ya?

0: Mebrure. Mebrure bir yapay zeka oluşumu ve bu şarkı çok dinlenen yapay zeka şarkılarından biriydi. Müthiş bir şarkıydı. Biraz sonra devam ediyoruz Göksel'le. Göksel'le nostaljik bir gezintiye çıkacağız. Baksana talihe diyecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Dimes, yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet. Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
1: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat, on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 1406 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın.
3: Tonton sosis mangalda. Neşe tam da bu anda. Tükenmeden al, yazın tadını çıkar. Ege Türk Tonton Sosis, tüm marketlerde.
4: Ege Türk.
5: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar farkında mısınız? Bir Ekim ayına göre çok daha fazla üşümüyoruz sanki ya. Nazar değdirmek istemiyorum ama bu da bir yandan da bizi düşündürüyor. Şimdi Avrupa, Batı Avrupa bu Eylül'ü geçtiğimiz ayı bayağı yaz gibi yaşamış zaten, rekorlar yaşanmış. Bu verilere göre sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,5 derece üstüne çıkmış ve 2026 yılının Eylül'ü en sıcak Eylül ayı olmuş Batı Avrupa'nın. Bunu hissetmiştik zaten. Bir türlü bitmedi yaz tatilimiz bu yıl. Maşallah, yani biz de şaşırdık ne yapacağımızı. Ama mesele sadece burada sıcaklık değil. Yağışlar da birçok yerde çok az yağmış. Böyle olunca tabii kuraklık da büyüyor. Ren, Tuna ve Vistül gibi büyük nehirlerin bazı bölümlerinde bayağı bir su seviyesi düşmüş. Bu da neyi etkiliyor? Taşımacılığı, tarımı ve su kullanımını etkiliyor. Bu ayın sonunda biraz yağmur geldi tabii ki ama bazı yerlerde bu kez de sel oldu. Yani farkındaysanız çok dengesiz hava durumları bizimle birlikte oluyor şu yıllarda. Ben korkuyorum bu kıştan. Bakalım bu kış kaç ay sürecek? Muhtemelen 9-10 ay sürer diye düşünüyorum. Bir türlü böyle kış geldi de diyemiyoruz. O da beni korkutmuyor değil vallahi. Tam kışlıkları çıkarıyorum, bakıyorum güneş açıyor falan. Allah Allah. Almanya'da olmazdı bu, ne oldu acaba diyorum. Tam hasta olmalık hava, tam.

0: Metropol FM'de günün içinden.
1: Taner, Almanya'da uzun süredir beklenen bir emeklilik reformu var. Bu konuda bir yandan sistemin geleceği konuşuluyor. Diğer yandan da milyonlarca kişinin çalıştığı mini jobların durumu merak ediliyor. Peki şunu soracağım ben şimdi. Emeklilik reformunda bir gecikme var. Niye?
2: Şöyle şimdi Esra, hükümetin önünde oldukça zor bir denklem var bu konuda. Çünkü insanlar artık daha uzun yaşıyor, emekli sayısı artıyor fakat çalışan nüfus aynı hızda büyümüyor. Bu da emeklilik sisteminin finansmanını zorlaştırıyor. Hani hep derler ya, şu anda biz çalışanlar aslında emekli olmuşların parasını ödüyoruz. Alttan gelecekler de biz emekli olursak onu ödeyecek ama alttan gelen nüfus yok. Yani çalışan nüfus azaldığı için emekliliğin ödenmesi de zorlaşıyor.
1: E peki mini joblar neden bu tartışmanın içine girdi?
2: Bu da şöyle, komisyonun önerilerinden birisi bu. Mini jobların özel statüsünü değiştirmek. Şu anda biliyorsun aylık 603 euroya kadar mini job yapılabiliyor. Ve çalışanlar belirli şartlarda emeklilik sigortasından muaf tutulabiliyor. Komisyon ise bu çalışmaların daha güçlü biçimde emeklilik sistemine dahil edilmesini istiyorlar.
1: Yani mini job sistemi tamamen kaldırılabilir mi?
2: Hayır, şu anda öyle bir durum yok. Hatta CSU lideri Markus Söder de mini jobların devam edeceğini düşündüğünü söylüyor. Yani devam ettirilmek isteniyor. Özellikle gastronomi, perakende ve tarım gibi sektörlerde bu çalışma biçiminin önemli olduğu savunuluyor. Özellikle üniversiteli gençler de mesela bu mini joblarda çalışıp o parayı alıp ondan sonra üniversitelerine eğitimlerini devam edebiliyorlar.
1: Peki çalışanlar açısından şimdi ne değişiyor?
2: Doğrudan bir değişiklik şu an için yok. Mevcut mini job kuralları devam ediyor. Asıl soru gelecekte bu işlerde çalışanların daha fazla emeklilik primi ödeyip ödemeyeceği ve mini jobların vergi avantajlarının korunup korunmayacağı. Biliyorsun belli bir miktara kadar, 603 euroya kadar vergi ödenmiyor.
0: Metropol FM'de günün içinden.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Özcan Çıklatekerlioğlu. Evet, şimdi bu soyadınızdan hemen bahsedelim çünkü biraz algıda bir gariplik yaratabiliyor. Aslında Çıklatekerlioğlu.
2: Evet, orijinali öyleymiş.
1: Orijinali öyle ama nüfus memuru kısaltmış bunu.
2: Evet, yani o zaman Kayseri'de bir nüfus memuru varmış. Örnekleri de çok. İpşirli O, işte bunun gibi kısaltma.
1: Ha, kısaltıyor.
2: Var, adam kendi kafasına göre öyle uzun, o zaman deftere yazılıyordu ya.
1: Evet.
2: Herhalde sığmıyor diye mi düşündü falan, öyle bir kısaltmış yani.
1: Peki sanki İspanyolca soyadları gibi ya da başka bir dilde,
2: evet,
1: bir soyadı
2: yani
1: gibi.
2: Evet, bana soran çok oluyor hastalardan, bir geldiği zaman İtalyan mı acaba, evet, orijin, evet, falan diye. Evet. Halbuki düz İç Anadolu.
1: Evet, siz Almanya doğumlusunuz.
2: Doğru.
1: Gladbach.
2: Bergisch Gladbach doğum. Köln'e yakın bir küçük şehir.
1: Peki niçin orada doğdunuz? Çünkü anne babanız mı buradaydı?
2: Annem babam o zaman buradalarmış. Babam okumak amacıyla gelmiş ama sonra çalışmaya geçmiş. Fakat ben doğunca tabii beni erken göndermişler. Yani o yüzden hani tam bir Alman şeyiyle yetişmedik, disipliniyle ama... sonradan onlar da kısa süre sonra gelince ama sonralarda 1996-2000 yılı sırasında ben uzmanlığımı yaptıktan sonra gelip burada Berlin'de çalışma şansım olmuştu.
1: Peki kaç yaşında Türkiye'ye geri döndünüz?
2: Yani 3-4 aylıkken götürmüşler,
1: ha,
2: evet.
1: O zaman doğuştan bir Almancanız yok aslında.
2: Yok, hayır tabii.
1: Ama sonra şimdi da, Almancanız var.
2: Şimdi var, hatta şimdi Fachsprach bir funga hazırlanıyorum. Burada da mesleğimi icra etmek için.
1: Harikulade. Peki bir yandan şeyde de Denver'da çalıştınız.
2: Doğru.
1: İngilizceniz de var.
2: Evet, İngilizcem de var.
1: Evet.
2: Yani biz uzmanlıktan sonra ben 96-2000 yılları arasında Almanya'ya geldim. Burada Klinikum Steglitz'te Gastarzt olarak çalışmıştım. Oradan da bir teklif üzerine Amerika'ya 2,5 sene kadar Research Associate olarak gittim. Sonrası da İstanbul hep.
1: Ve bir süredir Berlin'desiniz. Daha düzenli olarak burada yaşamanız yeni galiba.
2: Tam yeni bir sene oldu işte Temmuz'un, evet, 10'unda. Bir senedir tabii benim iş bağlantım Türkiye'yle de olduğu için hastalar nedeniyle gene gidip geliyorum.
1: Evet, sizinle tanışmamızda da hastanız olan kişilerden duydum. sizi çok seviyorlar hastalarınız.
2: Sağ olsunlar, evet.
1: Ve herkes sizi ülkesinde istiyor.
2: Evet, doğru.
1: Yani şehrinde de demeyeceğim, yani ülkesinde istiyor. Neden bu? Bu çünkü şunu söylemişlerdi. Yani doktorlar bazen ketum davranırlar. Halbuki bizim daha çok öğrenmeye, daha çok aslında terapi gibi bizim terapik olarak da psikolojik olarak da sağaltılmaya ihtiyacımız var. Ve bu uzman bize çok iyi geliyor. Konuşmalarıyla, açıklamalarıyla böyle bir ününüz var.
2: Şöyle ki ben bunu aslında, ben asker bir hekimim, yani uzmanlığımı Gülhane'den almıştım.
1: Evet,
2: ve o süreçte,
1: Gülhane Askeri Tıp Fakültesi mezunusunuz,
2: evet,
1: zaten.
2: Askerler bize muayene için geliyorlar ya, askerlik muayenesinde. Orada birçok hastayla karşılaşıyordum. Yani diyor ki bizim çocuk beyin ameliyatı oldu. Yani oldu ama ne oldu? Hiçbir bilgi yok. Yani beyin ameliyatı gibi önemli bir şey. Çünkü doktorlarımız o daha da eskilerde pek konuşmayı sevmiyorlar. Hastalar belki anlamaz diye. Oysa ki empati yapmak lazım. Hastayla siz iletişimi o odada kurduğunuz takdirde zaten işin %50'si tedavi kısmı hallolmuş oluyor psikolojik olarak. Gerisi sizin maharetinize kalmış.
1: Peki, bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Özcan Çıkla Tekerliyor. Peki siz 30 yılı aşkın deneyime sahip bir nörocerrahsınız.
2: Evet.
1: Ve uzmanlığınız da nörovasküler hastalıklar, karmaşık omurga ameliyatları ve minimal invaziv teknikler. Burada uluslararası bir yeteneğiniz var, tanımlanmış. Burada tabii size çok spesifik hastaların gelmesi anlamına geliyor. Yani belki başka doktorların, başka uzmanların çözemediği vakaları alıyorsunuz.
2: Şimdi tabii bahsettiğiniz gibi 30 yıl bir meslekte az bir tecrübe değil. Dolayısıyla benim de inancım şu, hangi branştan olursanız olun aslına bakarsanız yaptığınız işi en kaliteli şekilde yapmak için bir konuya odaklanmanız lazım. Tabii gençken her türlü beyin gerek tümör vakaları gerek vasküler anevrizmalar veyahut da diğer hadise, bir de biz askeri cerrah olduğumuz için çok kurşun yaralanmaları o zamanlarda askeri hastanelerde çalıştık ve hatta burada ben Almanya'da çalıştığım süre zarfında benim 3 ayda 100 tane Mehmetçik'le ilgili beyin ameliyatı yaptığımı duyunca çok ilgilerini çekti. Onların çok rastlamadığı
1: tabii bir olay. Bu çok önemli bir tecrübe. Yani savaşan ülkenin askeri olan ve aktif faaliyet içerisinde olan ülkenin doktoru, hele hele askerleri tedavi eden bir doktor, paha biçilmez bir.
2: Ve maalesef de şimdi askeri hastanelerimiz kapalı.
1: Evet, ama tekrar açılması için inşallah faaliyetler var. Siz benden iyi bilirsiniz. Bir de herkesle rastlanan bel ve boyun fıtığıyla da ilgileniyorsunuz. Evet. Ve burada radyo frekans tedavisi yapıyorsunuz. Bu yeni bir tedavi mi? Size özgü bir durum mu var bunun?
2: Aslında şöyle, yeni bir tedavi değil ama uygulayan sayısı az. Yani bu daha çok anestezi ve algoloji doktorlarının elinde kalmış bir şey. Şimdi düşünün, bir kompleks omurga hastası 70-80 yaşında birçok ek problemi var ve bunun ameliyata alınması demek. Zaten özellikle bayanlarda biliyorsunuz kemik erimesinden dolayı o takılacak vidaların bile tutması zor. Dolayısıyla ben yaklaşık 10 senedir bu girişimi yapıyorum ve hakikaten de dünya literatüründe bunlar %80 başarı orayla, ama tecrübe kazandıkça ameliyatsız 20 dakikalık bir teknikle neredeyse %90'a yakın bizim hasta memnuniyetimiz var. O yüzden doktor için de güzel, takibi çok uzun olmayan, hele benim gibi gitgelli bir tempoda, hasta için de güzel çünkü bir saat içinde işlemini oluyor, evine gidiyor. Birçok bizim yurt dışından gelen, hatta Almanya'dan gelen hastalarımız da oluyor. Sabah geliyorlar, tetkikleri yapılıyor, MR'ı yapılıyor, öğleden sonra işlemi yapıyoruz ve gerekirse öğleden sonra gidiyorlar. Bu yani Almanya veya Avrupa ülkeleri için hayal bile edilemeyecek bir pratiklik Türkiye için.
1: Peki şu anda bütün hastalar sizi istediğine göre nasıl geçiyor vaktiniz? Ne kadar Almanya'dasınız, ne kadar İstanbul'dasınız?
2: Şimdi ben aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar burada kalıyorum. Çünkü başka bir yapıl olarak da buradaki hastalarımızın da çok sıkıntıları olduğunu bildiğim için sisteme erişmek, sistemde uzun zaman randevu için beklemek, burada onlara bizim ülkemizde yardımcı olabileceğimiz bir yapı oluşturduk ve dolayısıyla danışmanlık hizmeti
1: aslında
2: veriyoruz.
1: Aslında burada tedavi yapmıyorsunuz. Evet, yakında şu an için olacak. Öyle. Evet. Şu an için burada değil ama en azından onları Türkiye'ye
2: danışmanlık hizmeti verip çalıştığım hastanede onları, bir de şu var Okan Bey, yani her gördüğünüz medyadaki hekimlerin yeterliliği tartışılabilir ama biz hekimler arkadaşlarımızı biliriz. Kim ne işi doğru yapar, kim hangi konuda daha başarılıdır. Dolayısıyla daha garantili bir seçim oluyor hastalar için.
1: Kesinlikle. Peki bir sonraki bölümde devam edeceğiz.
0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı şimdi Metropol FM'de sizlerle.
1: Ben Okan Bayülgen, Metropol FM'de Hayatım Roman bölümleriyle sizlerleyim. Konuğum Sayın Doktor Özcan Çıklatekerlioğlu. Peki, hem Türkiye'de hem Almanya'da yaşamış bir insan olarak ne ifade ediyor size Almanya'da olmak şu anda? Hayatınızın bu döneminde bunca başarıdan sonra.
2: Aslında bizim buraya gelişimiz tabii ki sadece hekimliğimizi yapmak değil. Çünkü iyi bir noktaya gelmiş hekim hani hem manevi hem maddi açıdan İstanbul'da çok daha tatmin olabilir. Ancak kızlarımız da burada. Biri doktor, biri mühendis. Biz
1: maşallah,
2: onların peşinden geldik.
1: Maşallah.
2: Ama buradaki
1: babalık görevleri
2: evet,
1: var.
2: Doğru. O evet. Önemli. ve buradaki sıkıntıları da görünce birçok hastaların burada da faydalı olabilmek için. Çünkü ben İstanbul'da yoğun çalışan bir hekimim. Buraya geldiğim zaman hadi spora gidelim, alışverişe gidelim. Yeah. Bizi tabii ki çalışma tempomuzun alışık olduğu bir durum değil. Evet. Ama Berlin'e geldiğim zaman şunu hissediyorum, bilmiyorum siz de katılır mısınız? Böyle bir sakinlik, bir huzur, bir özgürlük. Bütün bu bir anda
1: kaosun dışına çıktınız.
2: Evet, çıktık İstanbul'dan sonra bunu hissediyorum.
1: Peki bir hekim için mesai ölünceye kadar devam eder mi?
2: Dün konuşuyorduk bunu, herhalde öyle.
1: Öyle.
2: Evet, çünkü bizim mesai
1: bir çok hekim çok büyük yaşlarda işinin başındayken vefat edebiliyor.
2: Evet, doğru.
1: Yani, siz de şu anda 62 yaşındasınız, doğrudur. Aynı yaştayız sizinle. Hiç öyle emekli olacak bir haliniz yok.
2: Öyle gözüküyor çünkü biz olmak istesek bile mesela ben hayatını tamamen buraya taşısam bile biliyorum ki Türkiye'deki hastalarımız aman hocam bizi bırakmayın diye bir talepleri var. Hatta bizde mesai kavramı da yok yani öyle aciller falan artık çok gitmiyoruz ama akşam eşim de bilir çok gece 11'de 12'de gelen MR'ları tomografileri yorumladığımız olmuş. Çünkü karşıdaki insan bir ihtiyaç
1: çok
2: halinde
1: doğru.
2: Bir sağlık önemli bir konu.
1: Bir yine Almanya'da bir uzman doktoru geçenlerde konuk almıştık programımıza o da 80'li yaşlarına değil mi? Geldiği halde devam ediyordu çalışmaya. Tabii resmi kurumlarda da çalışabiliyorlar ama belki yönetici olmuyor da uzman bir hekim olarak part-time bir çalışması falan oluyor. Aslında hayat bitmiyor.
2: Kesinlikle. Yani bir de
1: bilim insanları için hayat bitmiyor yani.
2: Ne bilim bitiyor ne de bu işe olan sevginiz bitiyor. Yani
1: evet,
2: odak insan olunca ve size yardımınıza ihtiyaç olan bir insan olunca zaten bu işten kopmak kolay değil.
1: Peki, bana Almanca bir kelime öğretir misiniz? Her program sonunda soruyorum konuklarıma. Sizce önemli olan bir Almanca terim ya da kelime, bana lazım olacağını düşündüğünüz bir kelime. Ne geliyor aklınıza düşündüğünüzde?
2: Freundlichkeit olabilir.
1: Bir daha söyleyin.
2: Freundlichkeit.
1: Freundlichkeit.
2: Sonu kite, yani arkadaşlık.
1: Güzel. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Geldiğiniz için.
2: Ben de beni
1: aradığınız
2: için teşekkür
1: diliyorum.
2: Ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.
1: Efendim.

Bayülgen'le Hayatım Roman programını dinlediniz. Her gün farklı bir konuk, farklı bir hikaye. Okan Bayülgen'le Hayatım Roman programı pazartesi gününden perşembe gününe kadar saat 19 ile 20 arası Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Milli takımın yeni hocası Arda Turan oluyor. Şu an Ukrayna'nın Shakhtar takımını çalıştırıyor ve oldukça da başarılı orada Arda Turan. Hem Shakhtar'ı çalıştıracakmış, oradaki işini bırakmayacak, hem de Türk milli takımını çalıştıracak deniliyor. Yani bizim gibi çift iş. Ukrayna Vollzeit Job, Türk milli takımı part time job ama full bir saat. Arda yakında Uber'e falan çıkarsa hiç şaşırmam abi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 1406 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip-hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet er mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt hat.
5: Spürbare Reduktion. Ich hoffe schon, dass wir dazu kommen, dass vielleicht 1.000 Euro Ersparnis erzielt werden können.
6: Değerli dinleyenler, Almanya'da ehliyet alacaklara müjde. 1000 euroya kadar tasarruf mümkün olabilecek. Federal hükümet hızla artan ehliyet masraflarını azaltmak için kapsamlı bir değişim, bir reform hazırlığında. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger yeni düzenleme ile sürücü adaylarının en iyi ihtimalle 1000 euroya kadar tasarruf edebileceğini açıkladı. Değerli dinleyenler, B sınıfı yani otomobil ehliyeti almanın maliyeti son yıllarda önemli ölçüde arttı. Günümüzde sürücü adayları çoğu da genç olmak üzere ehliyet almak için ortalama 3400 euro para harcıyor. Açıklamada reform sayesinde birkaç yüz euro, en uygun koşullarda ise 1000 euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtiliyor. Ancak bu miktar herkes için geçerli olmayacak. Maliyetler bölgelere ve tabi adayların ihtiyaç duyduğu direksiyon derslerinin sayısına göre değişebilecek. Bunu bizlere Alman haber ajansı DPA ulaşım uzmanı şöyle aktarıyor.
7: Verkehrsminister Bilger sagt auch, die Ersparnis könnte da letztlich regional unterschiedlich sein. Selbst wenn die Reform wie geplant Anfang 2027 in Kraft tritt, die Fahrschulen müssen ja dann die neuen Vorgaben auch noch praktisch umsetzen. Das dauert vielleicht auch noch. Und es gibt teilweise angeblich auch schon lange Wartezeiten für Anfang des Jahres. Also wer jetzt wartet, der geht eine ziemliche Wette auf die noch recht unklare Zukunft ein. Warten empfiehlt sich deshalb eigentlich nur, wenn man locker noch so ein, zwei Jahre nicht dringend den Führerschein braucht.
6: Peki şimdiden nasıl tasarruf edebiliriz? Uzman ehliyet almak isteyenlere farklı sürücü kurslarının fiyatlarını karşılaştırmalarını öneriyor. Özellikle kayıt ücretleri, direksiyon derslerinin saatlik ücretleri ve sınav masrafları arasında önemli farklar bulunabiliyor. Teorik sınava iyi hazırlanmak, düzenli direksiyon dersi almak ve gereksiz tekrar sınavlardan kaçınmak da toplam maliyeti azaltabiliyor.
7: Ja, zum einen kann man gerade gucken, ob es günstige Angebote gibt, denn die Fahrschulen, die wollen ja im Moment diejenigen, die auf die Reform warten, doch überzeugen, jetzt den Führerschein zu machen. Und ansonsten spart vor allem gute Vorbereitung. Wer für die theoretische Prüfung zum Beispiel online gut übt, vermeidet eine Wiederholung. Und wer vorher auf Übungsplätzen Probe fährt, spart sich oft teure praktische Fahrstunden. Kann günstiger sein letztlich, als bei der praktischen Prüfung durchzurasseln.
6: Otomobil kulübü ADAC hükümetin ehliyet reformunu tamamen destekliyor. Ancak sürücü eğitmenlerini temsil eden meslek kuruluşu düzenlemeye eleştirel yaklaşıyor. Eğitmenler zorunlu derslerin azaltılması ve teorik eğitimin tamamen dijital ortama taşınmasının trafik güvenliği açısından risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni düzenlemenin 2027 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Ancak bunun için Federal Parlamento Bundestag ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin onayı gerekiyor. Ve bakan tarafından açıklanan en uygun koşullarda 1000 euroya kadar tasarruf en iyi ihtimal için yapılan bir tahmin olarak değerlendiriliyor.
1: Den Führerschein zu machen ist teuer. Inzwischen kostet mehrere tausend Euro.
2: 2,5, 2,7 sowas.
3: Über 4.000 Euro gezahlt.
4: Der Führerschein oder Lappen, wie man früher noch gesagt.
6: Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM. Senin radyon. Fermo.

0: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 1406 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 1406 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Reklamınızı daha fazla kişiye mi ulaştırmak istiyorsunuz? O zaman en etkili yol Metropol FM. Her saat, on binlerce insana en etkili şekilde ulaşın. Hamburg bölgesindeki uzman danışmanımız Gökhan Ahi'ye ulaşmak için hemen metropolfm.de adresinden reklam ilanı ver formunu doldurun veya telefon 0177 261 1406 numarasını arayın. Uzmanımız hemen size ulaşsın. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Berlin'de yeni eyalet hükümetinin kurulması için siyasi görüşmeler devam ediyor. Sol Parti Die Linke, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti SPD koalisyon ön görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birini eyalet bütçesi oluşturuyor. Berlin'in mali durumunun oldukça sıkıntılı olduğu belirtilirken, önümüzdeki yıllarda milyarlarca euroluk bütçe açıkları bekleniyor. Partilerin bu mali sorunlara nasıl çözüm bulacağı ve olası bir koalisyonun harcama önceliklerini nasıl belirleyeceği önem taşıyor. Üç parti koalisyon ön görüşmelerinin temelini oluşturan ortak bir anlaşma üzerinde uzlaştı. Anlaşmada Berlin'de Yahudi yaşamının korunmasına yönelik temel ilkeler ve antisemitizmle mücadelede uyulması gereken bağlayıcı kurallar yer alıyor. Bu düzenlemeler olası hükümet işbirliğinin ortak çerçevesini oluşturuyor.
1: Aus unserer Geschichte wächst eine besondere Verantwortung für den Schutz jüdischen Lebens. Wer für uns Verantwortung trägt, im Abgeordnetenhaus wie im Senat, garantiert das. Antisemitismus

0: Demokrat Parti SPD seçimlerden bu yana birkaç kez bir araya geldi. Görüşmelerde antisemitizmin yanı sıra ırkçılık ve organize suçlarla mücadele gibi konularda ele alındı. Yeni aşamada ise konut, eğitim, ulaşım, güvenlik politikaları, sosyal politikalar ve bütçe gibi hükümet programının temel konuları masaya yatırılacak. Değerli dinleyenler, ön görüşmelerin ardından resmi koalisyon müzakerelerine başlanıp başlanmayacağına her parti kendi karar verecek. Sol Parti konuyu parti kongresinde oylamayı planlıyor. Yeşiller'de karar daha küçük kapsamlı bir parti kongresinde ele alınacak. Sosyal Demokrat Parti SPD'de ise kararı Eyalet Yürütme Kurulu verecek. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Mikrofonda ben Ferhat Poyi.
1: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

susmalıydım. Tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti. Ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Sor küçüğüm, başkası var gönlümde, sana yalan diyemem deyip de çektin gittin, deyip de çektin gittin.

kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktın.

yazımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.